0: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن الأزب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bil hakk ve mallahu yuridu zulmen lil alamin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

0: Romalılar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
1: Boribet

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

İnananlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: الموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. وَإِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Yani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.

0: بهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُمْ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: olsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: iman edenler, eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır.

Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: edenler. Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ
0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
1: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
1: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Bedir'de de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
0: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرُوا

0: kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

0: عقوبهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

0: rahmeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvî.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Ey insanlar, Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِي

0: قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere, sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Ey Muhammed, eğer seni yalancı saydılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ زُحْزِحَ

güzel canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.

0: yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ

Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki: "Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru."

Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

Ey Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.

Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi: "Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad."
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: Allah hayrul lil ebrar.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: ربهم إن الله سريع الحساب.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihûn.
1: Ey iman edenler! Sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: insanlar, sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
1: وَاِنْ

0: يقولوا
1: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.
0: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا تُؤْمِنُوا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

0: نارا وسيصلون سعيرا.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٍ

Hanımlarınızın çocukları yoksa geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَ

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: على الله فيه خيرا كثيرا.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı, iğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

0: ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Ezgâr-ı sabah. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: عنق.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: Kevser FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve Hult cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Özel FM 103.2. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler. Özel FM www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz.

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Terhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı
sözlerin en değerlisidir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 1761 orkeasansor.com. Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için... Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
12: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendisine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812

0: için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç. Reklam.

Müslümanın ailesi nasıl olmalıdır? Cenab-ı Hak insanı kulluk için yaratmıştır. İnsanın hayat boyunca bütün başından geçenler, mutluluklar, sıkıntılar, çevresindeki insanlarla münasebetleri hep kulluk süzgecinden geçerek şekillenmelidir. En azından İslam'ın müntesiplerinden beklediği budur. Hayata bu şekilde bakınca, insanın içinde doğup büyüdüğü, bir müddet sonra da kendisinin tesis edip yönettiği aile müessesesinin de kulluk çerçevesinde şekillenmesi gerektiği ortaya çıkar. İnsan, dini eğitimini öncelikle anne ve babasından yani ailesinden alır. Bu eğitim ve tesir sebebiyle kişilerin büyük ölçüde anne ve babasının dini üzerinde hayat sürdüğü hadis-i şeriflerin işaret ettiği bir husustur. Büyüyüp aile yuvasını bizzat kuracak olan erkek ve kadınlar için de kulluk esasları son derece mühim bir yer işgal eder. İki taraf da birbirinin kulluktaki gayret ve samimiyetine göre tercihlerde bulunmalıdırlar. Çünkü ancak bu bakış açısıyla kurulan aileler dini hassasiyetlere gereği gibi itina gösterirler. Eğer yuvayı kurarken dini yaşayış değil de mal, servet, itibar, gösteriş, güzellik ve benzeri insanların hayatında her an değişebilecek hususlar en büyük tercih sebebi olmuşsa, aile yuvası daha kurulurken kaygan bir zemin üzerine inşa edilmiş demektir. Başlangıçta tercih sebepleri dini esaslar olması gerektiği gibi, yuva kurulurken nişan, nikah esnasında da dini hassasiyetler gözetilmelidir. Lüksten, şatafat ve gösterişten uzak, samimane ve mütevazi bir şekilde tamamlanan kuruluş aşaması, evliliğe daha uzun bir ömür ve bereket kazandıracaktır. Böylece aile fidanı henüz toprağa ekilirken eğri bir şekilde dikilmemiş olur. İki tarafın hak ve sorumlulukları İslam dini tarafından bütün tafsilatıyla belirlenmiştir. Kadının ev içinde ve ev dışında eşiyle, akrabalarıyla ve çocuklarıyla münasebetleri meçhul olmadığı gibi erkek de kendi halinde ve sorumluluklarından azade bırakılmamıştır. Her iki cins de kendi yetki ve sorumluluklarını bildiği ve bunlara riayet ettiği ölçüde aile sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam edecektir. Erkek, saadeti öncelikle yuvasında arayıp yine orada tesis etmekle sorumludur. Evin maddi bütün yükü erkeğin omuzlarındadır. Helalinden ve kifayet miktarınca ailenin geçimini temin etmek sorumluluğu erkeğin en asli vazifesidir. Bunun dışında eşine karşı muhabbet, hürmet, sadakat ve fedakarlık duygularıyla muamele etmeli, zevcesinin ve çocuklarının kendisine Allah'ın bir emaneti olduğunun şuurunda olmalıdır. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek aile hayatını, mübarek eşlerine ve evlat ve torunlarına karşı muamelesini kendisine ölçü almalıdır. Kadın da evlendikten sonra eşinin ve çocuklarının haklarına karşı olabildiğince titiz ve fedakar olmalıdır. Bir anne, bir zevce ve ailenin en muhterem varlığı olarak kendisini kabul ettirmeli ve bunun neticesinde tabii sevgi ve saygıya layık olmalıdır. İçinde yaşadığımız toplumun veya bölgenin aile ve eşleri yüklediği bir takım ilave hak ve vazifeler vardır. Bu hak ve vazifelerin bir kısmı cahiliye toplumlarından kalma beklenti ve alışkanlıklardır. Erkeğe ve kadına ayrı roller biçer ve bazen tek taraflı
ağır ve dengesiz sorumluluklar yükleyebilirler. Bu durumda Müslüman erkek ve kadına düşen sorumluluk, her ne kadar cahili adet ve geleneklerin ağır baskısı ve toplumdan dışlanma tehdidi içinde olsalar dahi, dinin tavsiye ettiği esaslara riayeti her şeyin önünde tutmalarıdır. Bu aynı zamanda kulluklarının da bir gereğidir. Çünkü bir mümin için öncelikli olan husus, Allah'a karşı duyduğu sevgi ve onun emir ve yasaklarına gösterdiği hassasiyettir. Eğer insanların kabul veya reddetmesi bizim için Allah'ın rıza ve gazabından daha değerli hale gelmeye başlamışsa, kulluk şuurumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor demektir. O halde evlilik insanın kulluğunu perçinleyecek bir mektep olmalıdır. Aile içindeki her hak sahibine hakkını vermeye çalışarak dini esaslara riayet eden bir anne ve baba, yuvasını bu dünyada da öbür dünyada da cennete çevirmiş demektir. En başta da ifade ettiğimiz gibi, hayatın insanları yüz yüze getirdiği her durum aslında başlı başına bir imtihandır. Dolayısıyla insanların bazıları evlenerek, bazıları da evlenmek istediği halde bir türlü evlenemeyerek imtihandan geçebilirler. O halde bize düşen, Allah'ın bize takdir ettiği hayat şartları içinde onun rızasına uygun bir şekilde yaşayıp sonunda kulluk imtihanımızı en güzel şekilde verebilmektir. Nitekim aile toplumun en önemli eğitim müesseselerindendir. Fertler en kalıcı ve en temel eğitimlerini aileden, yani anneden ve babadan alır. Aile, insan hayatının her alanında etkisini gösteren bir kurumdur. Sağlıklı eğitimlerin başındaysa sağlıklı iletişim gelmektedir. Bunu vücuttaki beyin ve beyin içerisindeki sinir sisteminin sağlıklı işlemesiyle örneklendirmek mümkündür. Vücudu yöneten sinir sistemi içerisindeki ağlar ve birbirleriyle iletişimleri ne kadar düzenli ve uyumluysa, vücut o denli sağlıklı, organlar da o denli başarılı olacaktır. Ailenin iletişim başarısı, çocuğun kendine güvenini ve dış çevreye kolay açılabilmesini sağlar. İletişimde aktif olan bir aile, sosyal hayatında da canlı olduğu gibi problemlerle baş edebilme, zorlukları yenme konusunda da güçlü olur. Aile fertleri üretken ve kendileriyle barışık bir ömür sürer. Şehzadi Gülistan adlı eserinde şöyle anlatır. Kurumuş bir dikene sormuşlar, nasıl böyle güzel kokuyorsun diye. Diken şu çarpıcı cevabı vermiş. Bir zamanlar bir güle ev sahipliği yapmış, güllerle birlikte yaşamıştım. Bu güzel koku oradan geliyor. Çocuklarımızın meslek hayatında başarılı ve vasıflı olabilmesi için eğitim göreceği okul tercihlerine son derece özen gösterdiğimiz kadar, hayatının bütününü etkileyecek aile eğitimi için aile kalitemizi arttırmaya yeterince önem veriyor muyuz acaba? Veya bu konuda elle tutulur, gözle görülür bir gayret içerisinde miyiz? Bir bitkiyi yetiştirmek için bile belli kurallara uyulması şartsa, eşrefi mahlukat olan insanı yetiştirmek için de belli kurallara uyulması şarttır. Aile içerisinde sağlıklı bir iletişim ve uygun bir vasat oluşturabilmek için bilhassa anne babalara pek çok vazife düşer. Sonuç olarak aile fertlerinden ve özellikle anne ve babadan rengini ve şeklini alır. O halde anne ve babanın aile içinde öne çıkan özellikleri neler olmalıdır? İletişimde karşı tarafa tesir etmenin en güçlü ve en kolay yolu, kendisini çok sevdiğimizi hissettirmek ve ona her halükarda saygı duymaktır.
bir şey alınmadan önce verilmelidir. Aile fertlerinden her halükarda sevgi ve saygı bekliyorsak, öncelikle biz bunları muhataplarımıza cömertçe vermeliyiz. Unutulmamalıdır ki saygı zorla elde edilmez, kazanılır. Hayatta her zaman güzelliklerle karşılaşmayabiliriz. Bu bazen bizi çok bunaltabilir. Ancak her şeye rağmen bütün olumsuzlukları kapı dışında bırakarak güzel sözlerle eve girmek, birçok derdi kolaylıkla atmamıza yardımcı olacaktır. Yunus Emre'nin dediği gibi, söz ola kese savaşı, söz ola kestere başı, söz ola avlu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Selam ve güler yüzle girilen bir ev, muhabbetin ilk adımıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, selam verip eve girdikten sonra çocuklarına ilgi gösterir, onları öper ve bazen de kucağına alıp oyun oynardı. Bilim adamları sevilerek, okşanarak büyüyen çocukların özgüvenlerinin, okul başarılarının, sinir sistemlerinin ve biyolojik sağlıklarının daha kuvvetli olduğunu deneylerle ispatlamışlardır.

dinlemeyi bilmeyenler sözlerini dinletemezler. Aile içerisinde sözlerinin dinlenildiğine inanan eş ve çocuklar karşı tarafı dikkatle dinleyecekler ve iletişimde aktif konuma geleceklerdir. Eş ve çocukları dinlemek ona şu mesajı verir: sen duygu ve düşüncelerinle özel ve farklı bir insansın. Senin düşüncelerine önem veriyorum. Seni her halükarda sonuna kadar dinleyeceğim. Ailesinden aldığı bu mesaj kişiyi güçlü ve saygıdeğer yapan en önemli mesajdır. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatır: Medine halkından yaşlı bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve kendi işi için Medine'nin herhangi bir semtine götürünceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini yaşlı kadının elinden çekip almazdı. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle tokalaştığı zaman o kişi elini çekmedikçe kendi elini çekmezdi. Bir kimse yüzünü çevirmeden o kendi yüzünü çevirmezdi. Beraber oturduğu kimsenin yanından kalkmak için ondan önce dizlerini yerinden kaldırmazdı. Çocuk ve eşler evde kendisini dinleyen birilerini bulamazlarsa bu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya yönelecekler ve karşılarına çıkan ilk kişiyle sağlıksız veya yanlış bir iletişim kurabileceklerdir. Hoşgörünün en ideal modelini, insanların en ideal öğretmeni Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de görüyoruz. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor: Allah Resulü Efendimiz'e 10 yıl hizmet ettim. Hiçbir zaman bana öf demedi. Yaptığım bir şey içinde niye şöyle yaptın, niye böyle yapmadın da demedi. Enes radıyallahu anh bizzat yaşadığı bir başka hadiseyi de şöyle anlatıyor: beni bir iş için bir yere gönderdi. Giderken oynayan çocukları gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği işi unutarak oyuna daldım. Aradan uzun zaman geçti. Baktım Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize doğru geliyor. Yanıma geldi, bana gülümseyerek "Ey Enescik, sana söylediğim yere gittin mi?" buyurdu. Ben de "Hemen gidiyorum ya Resulallah" dedim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok değişik yaş ve karakterlerdeki insanlarla evli olmasına rağmen hepsinin tabiatlarına göre davranmış, yanlışlıklarda hoşgörülü olmuş ve hepsiyle güzel bir iletişim

0: Allah-u Teala yumuşak söz ve davranışın sonucunda verdiği hayır ve güzelliği başka hiçbir şeye vermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah yumuşak huyludur, yumuşak huyluluğu sever. Şiddet ve kabalığa vermediği güzel şeyleri yumuşak söz ve davranışlara verir buyurmuşlardır. Eşlerimize ve çocuklarımıza canım, bir tanem, yavrum diye hitap eder, tebessümle iletişime geçersek onlar da bize aynıyla cevap verecekler ve canım anneciğim veya canım babacığım diyeceklerdir. İnsan ikili münasebetlerde devamlı dağlardaki yankıya benzer şekilde ses verir. Güzel söz söyleyen güzel söz işitir. Kötü söz söyleyen de kötülükle mukabele görür. Hatta muhatabın aksı sedası daha yüksek perdeden ve daha çok tekrar ederek bize ulaşabilir. Eğitim sabır işidir. Bu yüzden bir gergefe teker teker nakış işlemekten daha çok itina ister. Biz ebeveynlerin işlediği nakışsa alemlerin Rabbinin emanet olarak verdiği eşrefi mahlukat olan insandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğitimi şöyle öğretmektedir. Öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Öfkesini yenmek isteyenlere ise şu tavsiyeyi vermiştir. Her türlü öfke ve ağız kavgasının ilacı iki rekat namaz kılmaktır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Çok önemli ve hayati meseleleri bile öfkeliyken alelacele, ağız dalaşı şeklinde değil, sükunet ve sabırla konuşmalıyız. Böylece şeytana ve avanelerine duygularımızı galebe çalması için fırsat vermemiş oluruz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Büyüklerin söylediği gibi emek olmadan yemek olmaz. Önemli olan yemeği hazırlama aşamasında sabırla, düşünerek ölçülü hareket etmektir. Aksi takdirde başta aile içinde eş ve çocuklarla iletişimin bütün kapılarını kapatmış oluruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, düşünerek ölçülü hareket etmek Allah'tan, acele etmekse şeytandandır buyurmuşlardır. Kısaca aile, büyük devletlerin yapı taşı ve bir manada bizim küçük bir devletimizdir. Biz küçük devletimizin mimarı olan anne babalar, idaremizi ne denli sağlıklı ve vasıflı oluşturabilirsek, toplumumuz ve onun üzerinde yükselen devletimiz o kadar sağlam ve muhteşem olacaktır. Çünkü millet kumaşının ipleri fertlerdir. Fertlerin kalite ve sağlamlığı o kumaşı da farklı kılacaktır. Son sözü ebedi muallim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bırakalım. Birbirinize tatlılıkla muamele ediniz. Birbirinize kolaylık gösteriniz. Hanelerinize huzur ve bereket, vücutlarınıza sağlık ve afiyet dileklerimizle Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
13: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. İnşallah bundan sonra her derste bir konuyu bitirmeye çalışacağız. Bugün melekleri inşallah bitirmeye çalışacağız, kavuşturabilirsek. Cebrail, Peygamber Efendimiz'e iman, İslam sorularıyla, İsra sorularıyla gelip ona sorduğunda Cebrail'e Resulullah'ın verdiği cevap birincisi Allah'a iman, ikincisi meleklere iman etme şeklinde. İman nedir diye buyurduğunda hadisi daha önce almıştık. Bu iki şeye iman peş peşe geliyor, öbürleri de devam ediyor. Bugün imanın, iman edilmesi gereken şeylerden ikincisini okuyoruz, o da meleklere iman etme. Meleğin lukat manası ne demek? Meleğin manası elçi demek. Tam kökeni Arapça eleke, yeliku, melek geliyor ki melekler elçi. Yani Allah-u Teala'nın vazifelendirdiği yaratıklar manasına. Meleklerin tarifine gelince melekler nurdan yaratılan cisimler, yoğunluğu yok, kesif değil. Yani biraz önce kimyayı bilen bir kardeşe sordum, su gibi akışkan değil, ne diyelim tahta gibi yoğunluğu olan, vurduğunda elle tutulan, gözüyle görülen bir madde değil. Gaz da diyemiyoruz. Yani melekler gazdır, hava gibidir diyemiyoruz. Onun için nurani cisimler, nuru, aydınlığı nasıl tarif ediyorsak melekler de öyle. Cisim olarak, yaratık olarak şekilleri o. Bir durumları da var, melekler istediği şekle girebiliyorlar fakat güzel şekiller. Cinlerin aksi, cinler iyi şekillere girdikleri gibi onlarda asıl olan insanı sindiren şekillere girme. Yılan, akrep, işte bazı vahşi hayvanlar şeklinde görünme. İnsan şeklinde görünemiyor anlamına gelmiyor cinler. Ama onlar ilk sevdikleri tip hangi tip? İnsanın nefret ettiği tipler. Melekler de şekillenirse insanın en çok seveceği tiplerdi. Onun için Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince sahabelerden en yakışıklı olan Dıhye bin Halife el-Kelbi diye adlandırılan Dıhye'nin şeklinde gelirmiş. Hatta bazı hanımları diyorlar zannetti ki Dıhye buradaydı, Dıhye'tül Kelbi. Yani melekler şekilleniyor ama en güzel şekillerde şekilleniyorlar. Şimdi iki başlığımız var. Bir, meleklerin hepsinin ortak vasıfları nedir? Her melekte bu vasıflar var. İkincisi, yaklaşık olarak meleklerin kısımları, sınıfları ne kadardır? Her bir sınıfın vazifesi nedir? İki başlığımız var. Birinci başlıkta, yani meleklerin hepsinde müştereken bulunan sıfatlarda 15 sıfat zikredilmiş. Bunları kısaca özetlersek, melekler nurdan yaratılmıştır. Malumunuz, hadisleri de okuyacağım sizlere. Hazreti Adem'in çamurdan, balçıktan yani topraktan yaratıldığı, cinlerin dumansız ateşten. Yani duman olursa ne ol? Allah-u Teala öyle yapmış. Yani dumansız ateşten yarattım diyor. Meleklerin ise nurdan yaratıldığı zikrediliyor. Her melek nedir? Nurdan yaratılmıştır. Ham maddesi nurdur. Birinci özellikleri, hepsinde bulunan özellik bu. İki, melekler insanlardan önce yaratıldığı muhakkak. Ne kadar önce Allah-u Teala daha iyi biliyor. Çünkü Hazreti Adem daha yaratılmadan meleklere ben yeryüzüne bir halife göndereceğim, vasıfları şu olacak diye Yüce Mevla meleklere bildiriyor. Onlar da, melekler de insanın sıfatlarını öğrenince bunlar kötü şeyler yapar diyorlar. Allah-u Teala da melekleri getirip Hazreti Adem'e saygı secdesi yaptırıyor. Bu saygıyı unutmayın. Çünkü bir beşerin, bir kulun, bir yaratığın diğerine secde etmesi yasak. Ama meleklere, Hazreti Adem'e secde yaptırdığını ayeti kerimeler zikrediliyor, zikrediyorlar ki Hazreti Adem'in insanı bir taltif manasına geliyor. Nurdan yaratılan melekler çamurdan yaratılan Adem'e secde et, etme durumunda. Birilerinin kafasına yatmamış, olmaz ben ateştenim o efendim, o bilmem çamurdan demiş, secde etmemiş. Adli ilahiden kovulmuş, lanetlenmiş, cehennemlik olmuş ki o da bildiğiniz gibi iblis yani şeytan ve onun soyundan gelenler. İkinci özellikleri demek ki Adem'den önce yaratıldılar ve Hazreti Adem'e saygı secdesi yaptılar Allah-u Teala'nın emriyle. Üçüncü özellikleri, meleklerde insanlarda bulunan bir kısım, hepsi değil, bir kısım özellikler yok. Bunlardan en birincisi cinsiyet, erkeklik, dişilik diye meleklerde bir şey söz konusu değil. Meleklerin minyatürlerini yaparken kadınlara, madınlara benzetme, bunlar sakat şeyler. Evet, en yakışıklı, en güzel şekilde yarattıklar ama cinsiyet diye bir şey yok. Melekler evleniyor, evlenmiyor, hak dilinde acayip laflar var, böyle bir şey yok. İkinci husus, yeme içme diye bir şey yok melekler için. Onlar bir şey yemeden de hayatlarını devam ettiriyorlar. Topraktan yaşayan, yaratılan bizler devamlı topraktan beslenmeyle karşı karşıyayız. Yoksa hayatımız devam etmiyor. Onların öyle bir sorunu yok. Üçüncü mesele, meleklerin yorulması diye bir şey de söz konusu değil. İnsanın bir kapasitesi var herkesin. Belli noktadan sonra yorulur. Meleklerde böyle bir şey yok. Dördüncü husus, insanlarda var, onlarda yok. Hasta olma diye bir şey yok. Yani Ezrail ben bugün biraz gripim, gidip can alamayacağım diye bir şey yok. Her zaman hazır ve nazır. Şeylerinin, kendilerine yüklenilen vazifelerinin de gereği bu tür beşeri arızalardan arınıklar ki vazifelerini rahat yerine getirsinler. Evet, üçüncü sıfatları buydu. Dördüncü sıfatları, Allah'ın verdiği emirleri harfiyen yerine getirirler. Hiçbir zaman ona karşı gelmeleri fıtratlarında yok. Yani insanın yaratılışında nefis var, yer yer diretiyor, günaha kayıyor. Ama melekler için böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a asla isyan etmiyorlar. Beşinci husus, çok uzun mesafeleri kısa bir zamanda kesebiliyorlar. Yani bu sesten daha hızlı, işte bilmem Concorde uçaklarına benzemiyor. Bir günde 50 bin yıllık mesafeyi kestiği ayeti kerimede söyleniliyor ki yani dünyanın etrafını çok defa tur atma gibi milyonlar yıl ediyor bir günkü kestikleri mesafe. Kısa zamanda çok büyük mesafeleri kesme meleklerin hepsinde bulunan müşterek sıfatlardan biri. Altı, melekler kanatlı. Zaten uzun mesafeleri kısa zamanda kesmenin de bir gereği bu. Bazıları iki, bazıları üç, bazıları dört kanatlı. Acaba o dört ne kadar? Mesela Resulullah Cebrail'i iki kere hakiki şekliyle görmüş, diyor ki ufuk karardı, bir şey gözükmüyor yani. O at açtı mı kanatlarını, her taraf kapanıyor. Kanatları neden? Bir hadisi şerifte Polat diye adlandırılan, yani bizim anlayacağımız paslanmaz çelik gibi bir maddede. Öyle yumuşak kuşların tüylerine benzemiyor, anlaşılan o. Velhasıl meleklerin kanatlıları, bir kısmı fazla kanatlı, bir kısmı az kanatlı ayette geçiyor. İkili, üçlü, dörtlü kanatlı olanları var. Kanatlarının özü de neden? Bir hadiste böyle geçiyor, paslanmaz çelikten. Efendim, fakat hepsinde kanat var. Beşinci, altıncı sıfat. Yedinci sıfat, meleklerin sayısı ne kadar? Allahu alem, kimse bilmiyor. Her gün arşın etrafını 70 bin melek tavaf eder, bir daha oraya dönmemek üzere. O kadar sayı acaba insan mı çok, melek mi çok? 70 bin dünya kuruldu kurulalı. Belki ondan önce de melekler daha önce yaratılmış ya. Resulullah diyor ki her gün 70 bin melek orayı kuşatır, tevaf eder. Bir de oraya döp, hayatında bir kere onların haccı yani. Evet, sayıları bilinmiyor velhasıl. 8 daha önce de geçmişti. Güzel şekillere girme kabiliyetine sahipler. İstedikleri güzel şekillere girebilirler. 9 melekler edepli, utanıyorlar, haya ediyorlar. Hadislerde göreceğiz. Diyor ki Resulullah, affedersiniz, cinsel arzularınızı tatmin ederken, hadiste olduğu için aynen söyleyeceğim, merkepler gibi soyunmayın. Çünkü yanınızda bulunup ayrılmayan ve haya edenler var. Meleklerin kiramen katibini var. Onlar belli yerlerde ayrılıyorlar. İnsanın yaptığı günahı yüzündeki izlerden tespit ederek yazıyorlar. Muhafaza edenler var ki onlar hiç ayrılmıyorlar. Koruma memuru. Ve yani utanıyorlar. Onun için işte hadiste göreceğiz, Hazreti Osman içeri girince Resulullah toparlanmış, entarisi aşağıdan açıkmış, örtmüş. Hazreti Ayşe soruyor, niye böyle yaptın? Ebu Bekir geldi, tabiri caizse hiç hareket etmedin, Ömer geldi, o da bir şey yapmadın ve niye Osman'a? Diyor ki, meleklerin kendisinden haya ettikleri bizzattan ben nasıl haya etmeyeyim? Yani meleklerde utanma diye bir ahlak zirvede. Utanma, haya etme manası. Yoksa gerçeği söylemeye karşı cesaretsiz anlamını elbette ki değil. 9. sıfatları müşterek. 10. sıfatları, insanların rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız oluyor. İnsanların sevdiği şeyler onlar da seviyorlar. Yani kötü kokular, melek sevmiyor. Pasaklı, kirli adam bilsin yani ki melek, oh bu keşke bir yıkansa diyor ya. İyi kokular şey ettiğinizde onlar da rahat oluyorlar. Aynı insan gibi bu hususta insanların bazı şahs tipleri var. Çok kötü kokulardan da zevk alabilir. Tabii ki bu anlama değil. İnsanlar nelerden tiksiniyor, rahatsız oluyorsa melekler de aynı. Tiksinip rahatsız oluyorlar. İnsanların hoşlandığı şeylerden onlar da hoşlanıyorlar. 11. sıfatları melekler, köpek veya çanlı resim yahut zil değil çan, çanın bulunduğu yere girmiyorlar. Köpek bulunduğu yere girmiyorlar. Hadiste göreceğiz. Resulullah'ın bir zaman yatağının altına Hazreti Hasan veya Hüseyin'in küçük yavrusu, köpek yavrusu girmiş. Cebrail girmiyor. Resulullah'la da randevuleşmişler. Girip çıkıyor. Diyor ki Allah Resuluna verdiği sözden caymaz. Ne oldu bu Cebrail gelmedi? Sonra kapıya çıkıyor. Cebrail orada görüşüyorlar. Ne var? Diyor ki git evdeki köpeği, köpek yavrusunu çıkarsana diyor. Çıkart diyor Resulullah, kim bunu buraya kattı bilemiyorum diyor Hazreti Ayşe. Hasan'ın Hüseyin'in işte oynuyordular, girmiş buraya. Velhasıl köpek bulunan yere melek girmiyor. 1-2 resim, boylu resim, isterse heykel şeklinde olsun, isterse işleme olsun, yani elle yapılan olsun. Bugünkü fotoğraflar ne ile koyulacak? Bir kısmı diyorlar onlar elle yapılan da değil, işte heykelde değil, zararı yok. Bir kısmı diyor o da resim değil mi? Fark etmez. Velhasıl demek ki resmi tutmamak lazım. Evet. Madem ki böyle bir durum var. Rahmet melekler oraya girmiyorlar. Bir de çan. Çan dediğimiz o kiliselerde çalan illa çanlar şart değil. Şöyle yuvarlak bir şey ortasında da sallandığında, vurduğunda ses çıkaran var ya, niye acaba onun bulunduğu yere girmiyorlar? Allahu alem. Resulullah sebebini söylemiyor. Çan olan yere melek girmez. Çansa bizim kapıların zilleri nereye koyuyoruz? O da o sesi çıkarmıyor. Yani eğer sesle kıyas edici olursa onu da deriz ama çan denildiğinden, caras dediğinden, öbürünü söylemediğinden inşallah bizim ziller buraya girmez diyorum. Evet, 12. sıfatları melekler Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ın buğz ettiklerine buğz ederler. Yani onlar Yüce Mevla'ya isyan etmiyor ya, tabii ki Yüce Mevla ne işi ederse. Dolayısıyla arşı sırtlarında taşıyan melekler bile müminlere dua ediyorlar. Müthiş bir şey o ayet, inşallah okuyacağım. Arşı şu an dünyada 4 melek sırtında taşıyor. Ahirette de 8 melek taşıyacak. Acaba niye? Onların her birinin diyor kulak yumuşağıyla omuzunun arası şu kadar kilometre. Söyleyeceğim size. Müthiş bir şey ya. Öyle rastgele yaratıklar değil. İyice büyük yani. Sadece burayla buranın arası. Bu arşı taşıyan melekler Kur'an'ın ifadesiyle diğer melekler bir yana. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenlere af dileklerinde bulunurlar. Şöyle şöyle şöyle derler diyor. Yani Allah'ın sevdiklerini seviyorlar, sevmediklerini sevmiyorlar. 13. özellikte müminlere dua eder, kafirler lanet ediyorlar. 14. özellikleri kafirlere karşı müminlere yer yer maddeten yardım ediyorlar. Ya nasıl maddeten yardım etme? Bedir'de melekler indi, Müslümanların ordusu tarafından savaşıldı. Ebu Süfyan geldiğinde Ebu Leheb ona gel amcam oğlu ne oldu, mağlup oldunuz Bedir'de. Vallahi diyor arkadaşlarım hiç suçlamıyorum, yani korkak değiller. Hiç görmediğimiz adamlar sarıklarını arkadan sarkıtmışlar, alaca atların üzerine binmişlerdi, biz de gittik boynumuzu verdik, onları da kopart attılar. Yapacak bir şey yok ki, görmediği bir yaratık. Korkmuşlar, paniklemişler, melekler de vurmuş vurmuş kafalarını düşürmüşler. Yani fiilen gelip Müslümanlarla birlikte manevi değil maddeleşerek savaştıkları dahi var. Yardım bu derece ileride. Ama ben haklıyım, mutlaka melek gelecek. Öyle bir şey yok. Allah dilerse gönderir, göndermez. Her haklının yanında melek vardır. Bunun anlamı o ki haklı hiçbir zaman mağlup olmayacak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi Uhud'da, Hüneyn'de ilk aşamada bu ne diyelim mağlubiyet demeyelim de düşman tarafından baskınlara maruz kalmış mı kalmamış mı? Kalmış. Yani melekler yardım ediyorsa her zaman yanımdadır, ben mağlup olmam anlamına gelmiyor. Gelmeyebilirler, gelebilirler, Allah'ın bileceğiymiş. Herkes kendisine bir paya çıkarıyor da Kıbrıs'ta melekler geldiler. Kime yardım ettiler? Niçin ettiler? Velhasıl müminlere, kafirlere karşı müminlere yardım ederler. Bir belirgin ve müşterek sıfatlarından biri de melekler gaybi bilmiyorlar. Allah-u Teala kendilerine bildirirse mesele yok, biliyorlar. Yoksa melekler bilinmeyeni bizim gibi insanlar gibi, onlar da gaybi bilmiyorlar. Bu her melekte bulunan müşterek sıfatlardı, 15 tane. Ve diğerleri en belirginlerini hadislerde, ayetlerde zikredilen en belirginleri burada zikredilmeye çalışıldı. Şimdi geldik ikinci başlığımıza. Meleklerin türleri, sınıfları. Bir, arşı sırtında taşıyan melekler daha önce de geçmişti. Bu biraz sonra da gelecek yine aynı sınıf. Ki dünyada 4, ahirette 8 olacaklar. Bunlar da en büyük yaratıklardan biri bu arşı taşıyan melekler. Sırf gökte vazife gören melekler var. Melaiketü semavet deniyor. Yani onlar Kadir gecesinde melekler yeryüzüne iner. İnse bile o münasebetle iniyor. Yoksa onların bütün iştigali gökte. Gök melekleri. Üç, yer. Peki işleri yürütmeyle görevli melekler. Karargahları gök olsun, nere olursa olsun, ama vazifeleri yeryüzünde. Dördüncü melek tipleri, meleklerin ileri gelenleri, başkanları. Bunlar bildiğiniz gibi Cebrail 1, Mikail 2, İsrafil 3, Azrail 4. Yani biraz önce söylediğimiz arşı taşıyan melekler çok büyük ama bunların mertebesinde değil, yine bunların gücünde değil. Cebrail'in en belirgin vazifesi elçilik. Yani Yüce Mevla ile şerefli bir yaratık yaptığı insanların içinden seçtiği peygamberler arasında mesaj götürüp getiren melek ki Allah-u Teala onu bu işle görevlendirmiş. Bunun dışında işleri yok değil Cebrail'in. Ama en belirgin vasfı ne? Allah-u Teala ile insanlardan seçtiği peygamberlere mesaj götürüp getiren, kitapları indiren bu melek Cebrail. Başkanların ikincisi Mikail. Mikail yeryüzündeki veya kainattaki o en belirgin vazifesi olayları yürütüyor. Depremler, işte efendim afetler, dünyayı tufan bastı, şu oldu bu oldu. O işi idareyi kime vermiş Yüce Mevla? Git şu işi yap derken hadisat-ı eyyamı Mikail idare ediyor. İsrafil'in en belirgin vazifesi iki kere sur dediğimiz tabiri caizse boruya veya borazan demeyelim benzetme olur. Üflemez. Bir üflemesinde insanlığın, canlıların hepsi yeryüzüne yayılıp ölecek, bitecek. İkinci üflemesinde de bütün yaratıklardan özellikle insanlar dirilecek. Diğer canlılar da birbirlerinden haklarını almak için diriltilecek. Haklarını aldıktan sonra yok olacaklar. İsrafil'in vazifesi iki kere sura üfleme. Bunun dışında vazifesi yok değil ama en belirgin vazifesi o. Yer yer Resulullah diyor, ben nasıl hayatta bu kadar rahat olabilirim, kendimi zevk-ü sefalı hissedebilirim. İsrafil ağzına surunu almış, yüzünü aşağı doğru eğmiş, kaşları çatık bir halde üfleme emrini bekliyor. Üfle dediğinde üfleyecek. Bunu İmam Ahmet o kadar zikrediyor ki bu hadisi, yeri geldikçe hemen söylüyor. Yani bu bir üfledi mi her şey bitecek diye hayat mamat hepsi yok olacak. İsrafil'in en belirgin vazifesi Azrail bildiğiniz gibi ölüm meleği, melekül mevt geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Azrail olduğu sahabilerin, selefi salihinin Azrail adı geçmiyor. Melekül mevt. Bunun yardımcıları da var. Sadece bu işi bu yürütmüyor. Tabiri caizse ana liste bunun elinde. Diğer ölüm melekleri de bunun yardımcıları. İnşallah vakit bulursak onları da okuruz. Dördüncüsü neydi? Meleklerin lideri. Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail. Şu ilk kelimeleri İbranice Allah demek. Yani Yahudice. Cebr ne demek, Mik ne demek, İs ne demek, Azr ne demek, bunlar ihtilaf ediyorlar ama hepsi kul. İşte ibadet eden, boyun eğen, esir olan kul manasına geldiğini söylüyorlar. Yani Allah'ın kulu filan, Allah'ın kulu, Allah'ın kulu, Allah'ın kulu adları Allah'ın kulu şeklinde İbranice kelimeler. Evet. Beşinci sınıf neydi? Arşı yüklenenler. Dünyada dört tane olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Ahirette sekiz tane olacakları ayette zikrediliyor. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ O gün Rabbin arşını sekiz melek sırtlarında taşıyacaklardır diyor ayet-i kerimede. Cennetin görevlileri hazene deniliyor. Hazenetül cennet. Sayıların Allah'tan başka kimse bilmiyor. Fakat liderleri, başkanlarının adı Rıdvan. Cennettekilerin, idarecilerinin başı Rıdvan. Cehennemle görevli melekler, bunların sayıları Müddessir suresinde 19 olarak geçiyor. ve bu sayının da bir imtihan aracı olduğunu, bazı insanların onlardan acayip manalar çıkarak sapacaklarını ayette söylüyor ki bu 19'un kimleri neler yaptığını da herhalde biliyorsunuz. Son zamanda belli bir hoca efendinin çocuğunu bile saptırdı, 19'dan gitti, peygamberliği iddia etti, bilmem ne. Niye 19'da 20 değil? Allahu alem. Aleyhati saat haşer diyor. Onun üzerinde 19 tane görevlidir. Bu 19'un başkanlarının adı da Malik. Ve nâdev yâ mâlikü liyakdi aleyna rabbuk, derler ki ey Malik,

Sen sonra ya Rabbi bu artı rahmin cidarına yapışan bir kan pıhtısı oldu. Ya Rabbi bu bir çiğnem et oldu. Ya Rabbi bu belli belirsiz hale geldi diye Yüce Mevla'ya bildiriyor. Yaşayacaksa onun rızkını işte ne kadar yiyecek içecek, ne kadar hayat yaşayacak bunları kaderinde olanları yazıyor. Ona da rahim meleği deniliyor. Bir tanesini atladım, 8'e 10'a dönüyorum. Dağlar meleği var. Melekul Cibal. Bu da dilerse dağları böyle bizim yumurtaları elimize alıp birbirine vurduğumuz gibi kaldırıp vuracak. Cebrail de bunu yapabiliyor. Kanadını bir taktı. İşte Lutilik yapan Hazreti Lut'un kavminin kökünü kuruttu. Dedik ya Cebrail'in en belirgin vazifesi efendim mesaj getirme ama diye şeyler yapmıyor değil. Fakat bu melek özellikle dağlar meleği. Yani bir defasında işte Resulullah çok sıkıntılı zamanında Cebrail geliyor diyor ki bakıyor diyor üzerimden bulutlar beni gölgelendirmeye başladı. Cebrail geldi dedi ki şu anda Rabbin dağlar meleğini sana gönderecek dilediğini söyle. Yapsın şu iki dağ birbirine kavuştursun bu müşriklerinde kökü batsın gitsin diyor ki Resulullah bunların soyundan Allah'ı birleyenler gelir, tevhid inancında olanlar gelir, yapma diye. Velhasıl dağları otlarını bitiren, ağaçlarını idare eden değil, dilediği zaman yürüten melek, onun adına da Melekül Cibal diyorlar. 8'li 9 Melek-i Rahim'di. 10 kiramen katibin, yani burada kiramen katibin levh-i mahfuzdan emirleri yazıp getirenler değil, insanın yaptığı hayrı şerri yazan melekler. Birinin adına Kur'an'daki ifadesiyle rakip, diğerinin adına da atid deniyor. Rakibin tam manası gözetleyen, atidin manası, lügat manası ısrarcı. Hiçbir şey affetmeyen manasına, fakat izahlarda deniliyor ki dikkatli olan manasınadır bu atitte. Her halükarda bu kiramen katibin insanların amellerini yazıyorlar. Acaba her şeyi mi yazarlar? Sadece sevabı günahı mı yazıyorlar? Yoksa şu anda birileri uyuyordu, onu da mı yazıyor? Biri efendim iyi dinliyordu, onu da mı yazıyor? Bazıları diyorlar her şeyi yazarlar, akşamleyin hangisi hangi listeye girecekse onu yerleştirirler, diğerleri de adamın yani hiçbir teyip gibi ses kaçırmıyor ya. Hepsini alıyor, lüzumlu olan kalır, lüzumsuz olan silinir diyorlar. Allahu alem, ama ayete sanki bakarsan ayetlere her şeyi yazdıkları, bir teyip gibi yani sesi alan bir cihaz gibi her şeyi kaydediyorlar. Kiramen katibin, hafeze, koruyucu melekler, her insanın hadisle geçiyor, gündüzleyin 10, geceleyin de 10 koruyucu nöbetçileri var. Maaşsız, parasız, Yüce Mevla vazifelendirmiş. Kaza ve kader geldiğinde bunlar çekiliyorlar, gelmediğinde insanı özellikle manevi güçlere karşı, şeytanlara, cinlere karşı veya dünyadaki olacak ani olaylara karşı müdahale edip insan refleks yapıyormuş gibi ondan kurtuluyor. Ama kaza ve kaderse geri çekiliyorlar, olacak olacak. Acaba biz bazen işte yahu neredeyi söyleyecektim aniden bir kurtuldum, melek bizi orada çekti o yana doğru da biz öyle zannediyoruz. Bu şeylere bakarsan öyle yani, naslara bakarsak öyle yani. Kendimizin o andaki ani bir durumumuzdan öte bizi koruyan, müdahale edenler var. Onların sayesinde öyle oluyoruz. Ayet-i kerimelerde işte sabah namazı müşahede edilen namazdır. Ve Kur'an-ı Fecr, inne Kur'an-ı Fecr kâne meşhuda. Özellikle sabahleyin namazda Kur'an okuma, çünkü orada şahitler bulunur. Hadisler bunu açıklarken diyor ki bu melekler gece gündüz nöbetlerini sabah namazında bir de akşam namazında değiştirirler. Her iki namaz vaktinde de

0: olarak yerine 20 tane oluyorlar. Üçe Mevla'nın huzuruna gidince kulum ne yapar? Diyor ki vazife aldığımızda namaz kılıyordu. Bırakıp geldiğimizde namaz kılıyordu. Resulullah diyor ki Allah-u Teala çok iyi bilmesine rağmen onlardan her gün tabiri caizse not alıyor. Bakalım kulunun hali ne? Bu melekler dediğimiz gibi insandan hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Koruyucu ya, şerrin nerede geleceği Allah-u Alem, şeytanın nerede musallat olacağı Allah-u Alem. Münker ve nekir, kabirde insanları hesaba çekmek için 12 özel iki melek var. Birçok hadislerde geçiyor, kabir azabı diye bir şey yoktur diye Mutezile ve bugünkü Mutezile'nin uzantısı akılcılar bunları söylüyorlar, söylesinler bizi ilgilendirmez. Yani birileri çıkıyor diyor ki melek diye bir şey yoktur, o işte dünyadaki ne diyelim aydınlıktır, şudur budur, cin diye bir şey yoktur, cin demek gizli demektir. Cin suresi var, cinler gelip Resulullah konuşması, ayetler mayetler. Müslümancı geçinen bir de ekolün sahipleri dergi yazmışlardı. Başlığı cin diye bir şey yoktur. Adam onunla rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Velhasıl münker ve nekir var. Kabirde de hesaba çekecekler. Uzun da hadisi şerif var. Allah bizleri kurtarsın, iyi cevaplar versin. Dininle efendim Resulullah'ı soruyorlar. Rabbin kim, dininle ve peygamber hakkında ne dersin diye. Son olarak dünyada sırf seyahat eden melekler var. Niye seyahat ediyorlar ki? Zaten herkesin işi var. Öyle Yüce Mevla onları öyle vazifelendirmiş. O seyahatler esnasında acaba neler yapıyorlar? Allahu alem. Yalnız Resulullah diyor ki onlar bana selavat getirenlerin selavatını alır getirir bana söylerler. Yani filan adam sana selavat getirdi derler. Buradan bizim okuduğumuz selavatın Resulullah oradan işte kulaklarını açmış dinlemesinden öte bu hadiste diyor ki onlar duyunca o seyahat turist melekler gelir derler ki filan sana selavat getirdiler. 13 tip demek ki melek sınıfı var. Daha birçok sınıfları var. Hadislerde bariz bir şekilde geçenler bunlar. Şimdi inşallah maslardan size bu okuduklarımızı nurdan yaratılıyorsa nerede geçiyor? Yalnız ara vermeden önce meleklerin varlığı ile ilgili Kur'an'da 88 yerde melekler zikrediliyor. Teker teker zikredilmeleri de ayrı. Ondan sonra 86 surede 88 kere melekler zikrediliyor. Bir ayette zikredilmeleri varlığı için, bir mümin için yeterli. Hadis-i şeriflerde oldukça fazla her bir meleğin vazifesi zikredilirken orada zikrediliyor. Aklı delillere ihtiyaç var mı? Aslında Müslümanın aklı delillere ihtiyacı yok. Çünkü mümin, yu'minûne bil gaybi diyor. Gaybe iman ederler. Yani gözlerini görmediklerine iman ederler. Yalnız bir takım münasip laflar söylemek gerekirse aslında ben haklı delilleri işte kullanmak istemiyorum. Müslümanın buna ihtiyacı yok yani. Eski itikad kitaplarında çok kullanmışlar inkarcıları ikna için. Yani diyor ki bu diyor ki ben ayet iman etmiyorum ki bak bari akla izah edeyim gibi. Yani hüsnü niyette kullanmışlar. Şimdi İnsan görmediğini iman etmemeli. Eskiden nerede yazardı, hangi kitapta? İşte var olan yoktur, var olan yok olmaz, yok olan var olmaz, görmediğim bir şeye inanma gibi laflar. Mesela aslında dini rafa kaldırtma amacıyla alınmış notlar inançsız insanlar tarafından. İnsanın her var olanı görmesi mümkün değil ki. Yani vücudundaki canın ne olduğunu görmüyor. Canın etkilerini görüyor, hareket ediyor. Ruhu senden sorarlar, de ki o Rabbimin emridir, o kadar. Bilemez ama peşinden de diyor ki size ilimden çok az bir şey verilmiştir. وَمَا اُوْتِيْتُ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Yani bir takım mikroplar keşfediliyor. Mikroskoplar bulunmadan önce onları görmek mümkün müydü? Değildi. Şimdi mikroskopun dahi kaçırdığı mikroplar var mı yok mu? Var. Görmüyoruz. Onlara gelince nasıl olsa tamam var diyorlar. Yani insanın o kadar görmediği ve görmediği halde var olan şeyler var ki biz bu aciz, sınırlı aklımızla her şeyi biliriz, ederiz, şımarıklığına kapılmanın bir anlamı yok. Kapasite meselesi. Yani şu benim karış, şu kadar yeri kaplıyorsa ne kadar uzatırsam uzatayım bu tahtanın tümünü içine alamaz. Bizim kapasitemiz bu kadarsa, belli şeyleri bilemiyorsak aklımızla o yoktur anlamına gelmez. Melekler var. Nasıl ki Yüce Mevla iman ediyorsak bunlar da zikredilmiş nurani yaratıklar. Cinler de var. Dünya sadece maddeden ibaret değil diyor. Burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a da olan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahim'i din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, jiyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212

0: nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Enfal suresini okumaya devam ediyoruz. Rabbimiz kitabı keriminde bizleri şahsiyet olarak şekillendiren ve cennete hazırlayan ayetler göndermeye devam ediyor. Ve biz bu ayetleri okuyup, onları anlayıp, onları hayatımızda en ön noktaya koyup, onlarla amel edip, onları Müslümanların gündemine sunup, böyle bir gayretin içerisinde olduğumuzda şahsiyetimizin güzelleşeceğini ve bunun neticesinde de inşallah cennete giden salih kullarla beraber cennete girebileceğimizi umuyoruz. Bizden evvelki kardeşlerimizin, Müslümanların, iman edenlerin okuduğu gibi Rabbimizin kitabını okuyup amel etmek temel derdimiz. Enfal suresi Medine'de geldi. Medine Müslümanları Allah'ın bu ayetleriyle yüreklerinde bir imanı teşkil ettiler. Çünkü surenin başından sonuna kadar hava hep iman havasıydı. Allah'a teslim olmadan, peygamberine itaat etmeden, yürekten, içten gelen bir imanla bağlılık göstermeden yapılabilecek bir amel, bir salih amel de görülmüyor. Müminler en acıklı, en zorlu, en kötü şartlarda bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmayı ve onun kararlarına saygı duymayı öğrenmişlerdi. Sure bize bunu söyledi. Hatırlayın, Bedir Savaşı sonrasında ganimet problemleri vardı. Müslümanlar ilk defa hayatlarında böyle bir şeyle tanışmışlardı. Ne olacak? Bir dünya önlerine gelivermişti. Açlıktan, fakirlikten, sıkıntıdan sonra Allahu Teala onları ödüllendirmiş, nimetlendirmiş, rızıklandırmıştı da bu imtihan karşısında hafif kalp kayması yaşayacakları sırada Allahu Teala onları imanlarından sanki tekrar yakalıyor ve aynı çizgiye, kulluk çizgisine çekiyor.

Müminlerin hayatında elbet sallanmalar, zaman zaman kaymalar, biraz günaha doğru meyiller olacak. Ama imanın belirlediği bir hayatı yaşayan Müslümanın yüreği her zaman ana çizgiye, o kulluk çizgisine dönecek, tövbesiyle tekrar ve tekrar öğrendiği ayetlerle kalbindeki iman artacak, sabit kadem olacak. Bundan dolayıdır ki sure boyunca Allah-u Teala bize aynı çağrıyı yapıyor. Ya eyyühellezine amenu, ya eyyühellezine amenu, ya eyyühellezine amenu. Buraya kadarki çağrılar hep böyleydi. Yani ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunanlar, kendini mümin olarak tanımlayanlar. Şimdi bir kez daha aynı çağrıyla karşı karşıyayız. Ayet 29. Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyor bize. Bize sesleniyor. Ne büyük bir şeref. Göklerin ve yerin sahibi olan, evvelin ve ahirin sahibi olan, her şeyin maliki, içimi dışımı bilen, evrende olan tüm bilinmezlikleri bilen Rabbimiz, biz müminlere sesleniyor. Muhatap kabul ediyor ve diyor ki, اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, takvalı olursanız, yolunuzu Allah'la bulursanız, Allah'ın dediği bir hayatı yaşarsanız, işte nasıl tarif edeceksek öyle tarif edelim, takvalı olursanız, o zaman Allah size bir furkan verecek. Furkan, hakkı batıldan ayırt etme gücü. Olaylar belirsizleşebilir, kararlarımız fululaşabilir, ne yapacağımızı kestiremeyeceğimiz anlar, imtihanlar yaşayabiliriz. Böyle durumlarda Allah'a karşı gelmekten sakınan takva sahibi müminler, takva elbisesini giyinmiş, takva azığını eline almış, kalbine takvayı koymuş olan müminler, bu tür olaylar karşısında ister Bedir, ister Uhud türü olsun, ister Hendek türü olsun, herhangi bir imtihan biçimiyle karşı karşıya kalan Müslümanlar bir karanlık, bir gizem yaşamazlar. Olayların farkındadırlar. Hak anında belirir, batıl kendini gösterir, hakkı batıldan ayırt edecek bir güç onların yüreklerine ve kalplerine verilir. Bunun bir benzeri Talak suresinde 2. ayet-i kerimede görüyoruz. Diyor ki Rabbimiz 2. ayetin son kısmında, Zalikum yu'azu bihi men kâne yu'minu billah vel yevmil ahir. Allah-u Teala iman eden, ahirete ve Allah'a iman eden kimseler böyle öğüt veriyor. Bir de ardına şöyle diyor Rabbimiz, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ, kim ki takvalı olursa, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ, ona bir çıkış veririz diyor Rabbimiz Teala. Ummadığı yerden, hiç beklemediği noktadan, düşünemediği bir yerden bir çıkış nasip eder. Kapı bellidir, beklentimiz o kapıdan çıkıştır. Ama Allah-u Teala hiç kapının olmadığı, hiç çıkış imkanının olmadığı, tamamen kıstırıldığımızı zannettiğimiz zaman dilimlerinde, olaylarda eğer Rabbimize karşı gelmekten sakınırsak bize bir çıkış verecek. Dikkat edin, surenin adı Talak suresi. Yani müminlerin kendi bireysel hayatlarında en çok sıkıştıkları boşanmayla ilgili olaylar, yüreklerin yorulduğu, hayata olumsuz baktığımız günleri Allah-u Teala bizim için anlatıyor. Ve o günlerde, en böyle insanın sıkıntılı olduğu demlerde takvaya sarılır, takvaya güvenir, ona bel bağlarsa, o zaman Allah-u Teala ona ummadığı yerden bir çıkış verecek. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ, ve hesaplamadığı bir cihetten onu rızıklandırırız diyor Allah-u Teala. Hiç ummadığı bir yerden, hesaplayamadığı bir noktadan onu rızıklandırır. Zekeriya Aleyhisselam'ın rızıklandırıldığı gibi, Meryem annemizin rızıklandırıldığı gibi, Allah hesapsız rızık verendir ve öylece de bize rızık verir ve bir çıkış yolu verir. Bu ayet müminler için ne hoş. Savaş ortamları, daralmış yürekler, sıkıntılı ortamlar. Ve Allah-u Teala diyor ki, eğer iman ederseniz işte Allah size furkan verecek. Hakkı batıldan ayırt edebilme gücü verecek. Bugün bizim için gerçekten kurtarıcı bir ifade. Daralıyoruz, bunalıyoruz hayatı anlamada. Önümüzde yaşanan şirk, isyan, küfür mecrasında, olayların iyice karıştığı demlerde nasıl karar vereceğimizi şaşırdığımızda, işte takva. Kitapla takvalı olabilir Müslüman. Hayatı nasıl yaşayacağımızı ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz, kitaptan öğrenebiliriz. Unutmayın, Furkan aynı zamanda Kur'an'ın ve tüm vahiylerin ismidir. Musa'ya da,
İsa Aleyhisselam'a da verilen hep Furkan'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen de Furkan'dır. Daha bitmedi. Kim ki takvalı olursa ona Furkan verecek Allahu Teala ve yukaffir ankum seyyiatikum ve Allahu Teala diyor ki sizin günahlarınızı Allah örter, örteriz biz ve yağfir lekum ve Allah bağışlıyor. Vallahu zul fazl azim. Allah gerçekten büyük fazıl sahibidir. Üstünlükler Allah katındadır. Yücelikler Allah'tan gelmektedir. Yeryüzünde birileri payeler verebiliyor. Bir takım taltiflerde bulunuyorlar insanlar birbirlerine. Ama gerçekten fazıl sahibi, fazile sahibi, dereceler sahibi, üstünlükler sahibi olan Allah'tır. Ve Rabbimiz Teala ona kul oluverdiğimizde Allah-u Teala yüreğimizi açıyor, günahlarımızı kapatıyor ve bizi bağışlıyor. Bu ifadelerden sonra o muazzam bir fazlı Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel hayatından bize bir hatıra olarak tekrar hatırlatıyor. Ayet 30'da وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Bir hatırlatma. Mekke günleri, Mekke'nin son demleri. Kafirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için plan yaptılar. Onların bir mekirleri vardı. Bu planları, bu mekirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tutmak, yakalamak, tutuklamak, öldürmek ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sürmek noktasında konuştular kendi aralarında Darun Nedve'de. Oturdular bütün kabile şefleri, küfrün ileri gelenleri. Bir aradaydılar ve kararlar bu noktada oluşuyordu. Birileri dedi ki onu atalım, memleketimizden sürelim. Rahat ederiz ondan sonra. Beğenmedi şeytan görüşlerini. Dedi onu savarsanız o gider birilerini toparlar ve üzerinize gelir. Diğeri dedi işte onu tutuklayalım. Onu da beğenmedi. Dedi ki o zaman da adamları gelir bizimle savaşırlar ve onu kurtarıncaya kadar uğraşırlar. Öldürelim ama öldürme fikrinde sıcak değildiler. Çünkü kim öldürecek, nasıl öldürecekti? Ve sonunda Ebu Cehil bir fikir ortaya koymuştu. Her kabileden bir delikanlı, güçlü kuvvetli birisi gelsin, ona bir adamın vuruşuyla vursunlar, öldürsünler ve böylece kendi kabilesi Haşimoğulları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kanıyla ilgili olarak bizden bir şey talep edemezler. Ederlerse de kan bedelini öderiz ve fakat savaşmaktan da kurtuluruz diye bir çözüm ortaya koydu. Ve ihtiyar bir adam kılığındaki şeytan onların bu görüşünü beğenmişti. Olay buydu. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ. Evet onlar bir plan yapıyorlar. Yeryüzünde bu böyle olmuştur. Küfrün ileri gelenleri, kafirlerin hep mekr, bir plan içinde olduğunu biliyoruz. Hatta Yusuf Aleyhisselatü Vesselam için de bunu hatırlayın. Onun da kardeşleri onu öldürmek, onu kuyuya atmak ya da onu sürgün etmek noktasında tartışmışlardı aralarında. Onlar da bir şey tercih etmişlerdi. Bunların da tercihi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme konusundaydı. Planları onlar yapacaklar ama asıl plan yapan göklerin ve yerin sahibi olan Allah'tır. Onun dediği oluyor. İnsanlar sadece hayatın figüranlığını yapmaktalar. Bir süre sonra Allah-u Teala'nın sözü geçerli oluyor ve onlar kendi borularının öttüğünü zannetseler de sözün sahibi Allah. Vallahu hayrul mekirin ve gerçekten tuzak kuranların en hayırlısı da Allah'tır. Allah neyi nasıl yaptığını bilmektedir ve kulları merak etmesinler. Allahu Teala'nın istediği plan devam etmektedir. Bu ayetler hatırlatıldı. Evet kendi kişisel tarihimizde, kendi hayatımızda da dönüp baktığımızda bizimle ilgili böyle hatıralar bulma imkanımız var. Yani olumsuzlukların bizi çepeçevre sardığı, sıkıntıların üzerimize geldiği günler, demler olmuştur. Ve Allah-u Teala hiç ummadığımız şekilde bizi kurtarmıştır. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o küfür tuzağından, o planların, projelerin arasından çıktığı ve onu göremediler, onu bilemediler, onun kaçışını engelleyemediler, onun hicretine ket vuramadılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nezih bir şekilde onların ellerinden Allah onu kurtardı. Ve Medine'ye vasıl oldu. İşte bu bir hatırlatmadır, bu bir hatıradır. Allah'ın planı geçerlidir. Öyleyse o izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû kad semi'nâ lev neşâu lekunnâ misle hâzâ in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn. Kafirlerin
Bu tür plan ve programa düşmelerinin sebebi, onların böyle yanılgıya düşmelerinin sebebi daha evvel kitap karşısındaki tavırlarından kaynaklanıyor. Peygamberin kıymetini bilmediler. Allahu Teala'nın güç ve kuvvetini anlamadılar. Çünkü kendilerine Allahu Teala'nın ayetleri okunduğu vakit onu işittikten sonra demişlerdi ki biz bunun gibisini yazma imkanına sahibiz. Biz de yaparız böyle bir şey. Bunlarda bir şey yok. Bu cümleler bizde de var. Ekonomiyle ilgili bilgiler bizde de var. Siyasetten biz de anlarız. Sosyal hayatla ilgili düzenlemeler biz de yapabiliriz diye kitaba alternatifler sunabileceklerini söylemişler ve kitabı da Esatirul Evvelin, evvelkilerin masalı olarak değerlendirmişlerdi. Bunlar eski yazılar. Güzel sözler. Tarihte böyle çok güzel söylenmiş sözler vardır. Bunlar eski hikayeler. Şimdi geçerli değil ama günümüzde uygulanamaz ifadeler gibi tavırlarla kitabın esamesinin okunmayacağını, bugün için geçerli olmayacağını o günkü kafirler söylemişti. Bugünküler de zaten bunu belki dil olarak söylemeseler de kutsal kitap diye değerlendiriliyor. Yıldızlarla süsleniyor. En güzel korumalar yapılıyor. Ama kitabın etkin ve egemenliğine hayat hakkı vermeyen bir tavrı tercih ediyor bugünkülerde. Bunlar bize hatırlatıldı. Bunlar hatırlatılıyor. Evet, planlar olacak. Kitap karşısında böylesi tavırlar olacak. Müslümanın bunlara kulak asmaması gerekir. O biraz önce söylendiği gibi takvalı bir hayatı tercih edecek. Kitabı gözünün önüne koyacak. Çünkü onun iman bilgisidir, bilgeliğini sağlayan gültendir. Ondan ayrılmayacak. Ve iz kâlullâhümme in kâne hâzâ huvel hakka min indik fe emtir aleynâ hicâraten minessemâi ev i'tinâ bi azâbin elîm. O günkü Mekke kafirlerin yanılgıları bir kez daha hatırlatılıyor bize. Kitabı Esatirul Evvelin, eski satırlar, mitoloji diye değerlendiren bu kafa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve kitabın haberleri karşısında da ters bir tavra düştüler. İnatla şunu söylüyorlar. Ey Allah'ım, eğer bize gönderdiğin bu kitap, bu peygamber hak ise ne olur üzerimize gökten taş yağdır, taş yağmurları yağsın tepemize ya da bize elin bir azap değdir, elin bir azap gelsin. Azabı çağırıyorlar. Aslında alay ediyorlar. Peygamber aleyhisselamla onun vaatleriyle dalga geçiyorlar ve bunun olmayacağını. Eğer bu haksa ben de öleyim, ben de taşlanayım, ben de biteyim, bana da azap gelsin diye kesinlikle bunun böyle olmadığını. Eğer yani doğru bir şey varsa, bu bir haksa ilk önce onlar sanki uyacaklar. Biz zaten gerçeği arıyoruz. Doğrunun peşinde koşuyoruz. İşimiz nedir? İnsanların iyiliği için, selamet için uğraşıyoruz. Yeryüzünde ıslah derdindeyiz. Amacımız insan hakları, amacımız insanlar arasında barış, demokrasi, amacımız insanların güzel geçinmesi. Eğer bu bir haksa, bu bir doğruysa o zaman biz ölelim daha iyi. Tepemize taş yağsın, azap gelsin bize. Allah'ım ne olur filan diye de böyle bir dua ama aslında bir alay. Peygamberle çağrısıyla belki kendi masum halklarını da kandırmak için yapılmış olan bir takım manevralar. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların içinde olduğun sürece Allah-u Teala onları azap edecek değil. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar istiğfar ediyor oldukları zamanda da Allah onlara yine azap edecek değil. Allah-u Teala azap etmez iki halde. Bir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların içlerinde olduğunda ve iki, onların içerisinde istiğfar edenler olduğu sürece. İstiğfar, Allah-u Teala'yı hesaba katmak demek belki. Yani Rabbim, ben senin istediğin gibi değilim. İstediğin gibi olma derdindeyim. Becerebildiğim, başarabildiğim kadar bu yoldayım. Ama Allah'ım gücüm kuvvetim anca bana yardım et, bana destek ol. Benim hayatımın belirleyicisi sensin. Günümü, geleceğimi, şimdikimi ve ahiremi hep belirleyen sen oldun. Senden başkasına yalvarmıyorum, yakarmıyorum diye hayatını Allah'a arz etmektir istiğfar. İlla günahla alakası yok. Biliyorsunuz günahtan tövbe ediyoruz. Ama istiğfar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben günde 70 ya da 100 defa ifadeleri var. İstiğfar ediyorum. Allah'tan bağışlanma diliyorum. Çünkü eksik oldu. Belki az oldu. Olamadı. Rabbimizin istediği kadar olamadık. Hep Allahu Teala ile birlikte hayatımızı sanki gözden geçirmektir istiğfar.
Hani insanın kendi kendine gözden geçirmesi var bir, ben nerede hata yaptım diye. Ama istiğfarda Allah ile birlikte bir gözden geçirme. Mekke toplumunda o günlerde Müslümanlar var, garibanlar var. Mekke zindanlarında ya da işte köleler arasında. Gariban, yoksul, müstazaf Müslümanlar. Onlar imanlarını yaşamaya devam ediyorlar. Rablerinden bağışlanma diliyor. Rabbim bizi bağışla, affet bizi diyorlar. Güçleri yetmiyor hicrete, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme katılmaya. Ve dolayısıyla bu Mekke kafirleri o gün, bugün dünya kafirleri, bize azap indir, mahvolalım dedikleri halde Allahu Teala azap etmiyor. Çünkü Allah sabur, Allah sabırlıdır. Allah bir ecel tayin etmiş, onu bekler. Ve bundan dolayı da bu toplumun içerisinden Halid bin Velidler, İkrime bin Ebu Cehiller çıkacak. Yani iman edenler olacak ve Allahu Teala bugünkü istiğfar edenleri ve yarın istiğfar edip dönüş yapacakları beklemektedir. Kafirler bilmezler. Kendilerinin azabın hemen gelmesini isterler. Ama Allahu Teala öyle merhametli ki onları azap etmiyor. Öyleyse üzerimizdeki belayı, musibeti, azabı defeden iki noktamız var diyebilir miyiz? Bunlardan birisi bizim aramızda Allah'ın Resulü olması, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ihya edilmesi bizim için bir azap defedicidir. Bununla beraber kulluğa yönelik bir tavırla istiğfar etmemiz, bağışlanma dileğimiz, hep Allahu Teala'dan özür dileğimiz, o bizi beğensin diye uğraşımız da bizim üzerimizdeki bela, musibet, azabın def edilmesini sağlayacaktır. Müminler başlarına bir felaket geldiğinde hemen Rablerine dönecek, istiğfar edecek. Estağfirullah, ya Rabbi bir noktada hata yaptık, bizi bağışla diyecekler. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yolda, onun çizgisinde, onu örnek adam kabul ederek bir hayat yaşamaya devam edecekler. İşte o zaman onlar da kurtulacaklardır. Değilse Mekke kafirlerinin orijinal bir yönü yok. Allah onları azap etmez değil. Yani onlar ki küfürlerine devam edecekler, isyanlarına devam edecekler, Allah'a karşı gelişlerine devam edecekler ve azaba uğramayacaklar. Allahu Teala elbet insanlara vakit verir, süre verir ama o sadece tövbe etme sürecidir. Değilse Allah bu günahlarını ihmal etmiyor. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ Ne oluyor ki Allah onları azap etmesin? وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Çünkü onlar Mescid-i Haram'dan, Allah'a kulluk yapılan o muhterem yerden, secde mahallinden insanları engellediler. Kabe Allah'a kulluk için yapılmış bir ev. İlk günden hep Allah'a kulluk yapılsın diye İbrahim Aleyhisselam tarafından temelleri atılmış İsmail Aleyhisselam'la birlikte tavaf edenler, rükû edenler ve secde edenler için temizlenmiş, şirkten, isyandan uzak olarak Allah'a kulluk çağrısında bulunulmuş makam. Onlar insanları bu makamda Allah'a kulluktan uzaklaştırdılar. Putlar koydular etrafına ve böylece Kabe'den engellediler insanları, Mescid-i Haram'dan. وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ Oysa onlar Mescid-i Haram'ın velileri değildi. Allah-u Teala onlara bırakmamıştı. Çünkü mescitlerin yönetimi kafirlerin elinde olamaz. Allah'a kulluk merkezleri Allah-u Teala'ya isyan edenlerin elinde nasıl olabilir? Nankörler, Rablerine karşı gelenler, örtüp kapatıp bir hayat yaşamak isteyenler gözlerini kulaklarını Hakk'a böyleleri tutacaklar. Bir de secdegahları, Allah'a kulluk makamlarını ellerinde bulunduracaklar. Olmaz, yakışmaz, mümkün değil. Çünkü in evliyâuhu illel müttekûn. Çünkü oranın velayeti, yani Kabe'nin ya da Mescid-i Haram ve tüm mescitlerin yönetimi, oraların velisi ancak takva sahibi olan Müslümanlardır. Allah'a karşı gelmekten sakınan, namazı ikame eden, Rablerinin verdiği rızıkları insanlara infak eden ve gayba iman eden, kendilerine verilen ayetlere de, kendilerinden önceki peygamberlere verilen ayetlere de iman eden ve ahirete yakinen iman eden, ki Bakara'da müttakiler Allah-u Teala böyle tarif ediyordu, işte oranın velileri müttakilerdir. Dolayısıyla secde ortamları, kulluk ortamlarının yönetimi Müslümanların elinde olmalıdır. Orada kafirler etkin ve egemen olamaz. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمْ Ama onların çoğu bilmiyorlar. Şimdi Allah-u Teala bu ayette sanki bir daha bize şunu gündem yapıyor. Niçin bu gavurlar yıkılmıyor? Niçin bunlar bitmiyor? Niçin Allah-u Teala onlara azabını indirmiyor? Evet, Allah azabı indirmiyor ama ihmal etmiyor. Onların bir süresi var. Çünkü onlar azabı hak eden bir davranış içerisindeler. Nasıl azap etmesin ki Allah onlara? Çünkü onlar Kabe'den engelliyorlar, kulluktan engelliyorlar. Mutlaka onlara azap gelecek. Fakat
onların içerisinde istiğfar edenler varsa, onların içerisinde Peygamber aleyhisselam varsa, o gün için konuşuyoruz, işte azap ertelenmiştir. Bugün için Allah-u Teala onlara bir süre verdi ve fakat bu süre tamamlandığında onların işi bitirilecektir. Çünkü onların Kabe'de ve çevresindeki ibadetleri Allah'ın istediği tarzda değil, onlar atalarından, dedelerinden uydurdukları bir din ile, bize bunu Allah emretti, Araf'ta öyle öğrenmiştik, bize bunu Allah emretti, biz atalarımızdan böyle gördük deyip Kabe'nin etrafında çıplak tavaf ediyorlar ve ibadetlerini şöyle yapıyorlardı. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَ Onların Kabe etrafındaki dolaşımları, tavafları, ıslık çalmak, bir takım sesler çıkartmak, anlaşılmaz ifadeler ve el çırpmak. El çırpıyorlar, anlaşılmaz bir takım sözler söylüyorlar ya da ıslık çalıyorlar, ikisi de olabilir. Böylece Kabe'yi tavaf ediyorlar, dönüyorlardı. Bunu kulluk yaptık diye düşünüyorlar bu hareketleriyle. Bir de üstüne üstlük çıplak olarak yapıyorlar. Oysa Allah fuhşu emretmez, edepsizliği emretmez, Allah adaleti emreder. Allah ziynetleri mescidin yanında takınmamızı istiyor. Araf suresinde yine böyle öğreniyoruz. Fakat onların ibadetleri ancak budur. Onların kulluk biçimleri. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ Onların salatları, onların duaları, onların ibadetleri evin yanında ancak buydu. Öyleyse bu saçma sapan, atalarının uydurduğu ki atalarının elinde bir delil yok. Böyle bir kulluk Allah tarafından bize üretilmedi. Yani ne dediğimizi anlamadan bir takım sözler söyleyip duracağız. Bir takım hareketler yapılacak ve fakat tamam. Hayatın diğer bölümlerinde Allah'ın istemediği şeyler etkin ve egemen olacak. Müslümanın böyle sadece biçimsel tavırlarla idare etmesi mümkün değil. Allah-u Teala bize bir kulluk emrediyor ve bunun tam başına takvayı koyuyor. Yürek Allah'la dopdolu, Allah'ın dediği bir hayat yaşamaya hevesli. Bütün ortamlarında, sosyal hayatında, bireysel hayatında, ekonomik, siyasal, sosyal hayatında hep Allah'ın dediği gibi olmayı hedefleyecek Müslüman. Mekke döneminde müminler çok güçsüzdüler. Sosyal hayatta etkinlikleri yoktu. Onların ibadetlerine müdahale etme imkanları da yoktu. Çünkü kendileri bile ibadetleri gizli saklı yapıyorlardı. Ama yüreklerinde hep bir iman yurdu beslediler. Yüreklerinde hep bir iman ortamını arzu ettiler. Medine'ye gider gitmez onlar ibadetlerini, kulluklarını, sosyal hayatlarını, evliliklerini, boşanmalarını hep Allah'ın dediği hayata göre ayarladılar. İşte Müslümandan istenen budur. Ama kafirler, onlar Kabe'nin etrafında bu mübarek İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bu ev yanında ibadetleri ancak böyleydi. Öyleyse فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Küfretmeniz dolayısıyla tadın azabı. Böyle bir kulluk Allah tarafından size söylenmedi. Ve Allah'tan gelenleri ise alaya alıyorsunuz. Allah'ın buyurduğu hayatı yok sayıyor. Bu hak değildir diyor. Bu esatürre velin diyorsunuz. Şimdi de öyleyse hadi yok olun. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Çünkü kafirler mallarını harcıyorlar. Bir harcamaları var ama infakları, onların harcamaları ancak Allah yolundan engellemek için. İki şeyi birleştirelim. Allah-u Teala biraz önce anlattı. Çünkü onlar yesuddûne anil mescidil haram. İnsanları mescidi haramdan, Allah'a kulluk ortamından engelliyorlardı. Yani bu ne demek? Liyesuddû an sebilillah. Allah yolundan engellemek için ekonomik seferberlik ilan ediyorlar. İnfak oluştururlar, harcama yaparlar. Hesap numaraları açarlar, para toplarlar, insanlardan para isterler ama onların amacı ekonomik olarak para toplayıp harcama hedefleri Allah'a kulluktan, Allah yolundan engellemek adınadır. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Hadi bakalım, bunlar toplasınlar, harcasınlar ama onlar için bu harcamaları bir hasret olacak. فَسَيُنْفِقُونَهَا Harcıyorlar, evet harcasınlar ama bu harcamaları, bu vermeleri onlar için bir yürek hasreti, bir yıkım olacak ve sonra da yenilecekler. Beled suresiyle birlikte düşünmeye çalışalım. Mekkeliler şöyle söylüyorlardı. يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالَ لُبَدَى Biz yığın yığın mal tükettik. Onlar İslam'ı engellemek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu yapıyı yok edebilmek için sürekli para harcadılar. Cariler tuttular, şarkıcılar tuttular ve onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma ortamlarına salıverdiler. Bütün ekonomik güçlerini
artık seferber ettiler ki şu din, şu dava Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiği şeyler bir dursun. Bu Medine döneminde de devam etti. Biz Bedir Savaşı'nın sebebini hatırlıyorsunuz. Ebu Sufyan komutasındaki bir kervan Şam'dan silahlarla dönmüştü. Lojistik bir destek sağlayacaklar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı büyük bir ordu oluşturacaklardı. Ve Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kervanı basmak için harekete geçmişti. Onlar mal harcıyorlar. Onlar ceplerindeki parayı bu noktada kullanıyorlar. Ama cömertlik adına değil. Ama hayır adına değil. Ama ıslah adına değil. Ama onlar Allah yolundan engellemek için bunu yapıyorlar. Harcasınlar. Ama harcamaları onlar için bir hasret olacak. Yüreklerinde bir nedamet, bir pişmanlık olacak. Yürek acısı olacak. Çünkü parayı çok seven insanlar. Yaptıkları harcamalar onların kalplerinde bir hep kopuş. Sanki ciğerlerini veriyorlar. Sanki böyle sevdiklerini ellerinden atıyorlar. Buna rağmen katlanıyorlar çünkü Allah yolundan engellemeliler. Dertleri buydu. Ama kıyamet gününde de bu onlara bir hasret olacak. Bir de üstüne üstlük hiç fayda da bulamayacaklar. Tüm bu harcamaları ancak yenilgilerini artırıyor ve onlar yenilecekler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ İşte kafirler cehenneme haşrolunacak, oraya sürülüp toplanacaklar. Bu gerekli çünkü Allah لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ ف۪ي جَهَنَّمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bu şunun için gerekli. Allah-u Teala cehennemi de var kıldı, cenneti de var kıldı. Bundan dolayıdır ki böylece pis olan, habis olan ile tayyip olan, temiz olan, seçkin olan, helal olan ayrılacak. Murdar olan, kötü olanla güzel olan, hoş olan ayrılacak, belli olacak. İmana dayalı olan kelime-i tayyibe işte o belli olacak. Ve küfre dayalı kelime-i habise bu da belli olacak. Bunlar ayrılacak, bunlar netleşecek. Ve böylece Allah-u Teala kiri, kötü olanı, necis olanı, murdar olanı birbirinin üzerine yığdı. Kir üzerine kir, karanlık üzerine karanlık, kötülük üzerine kötülük ve onlar üst üste yığılmış bir bulut gibi feyer kumehu cemian, Allah-u Teala onlar üst üste topladı, biriktirdi günahları ve böylece işlerini bitirecek. Hepsini cehenneme Allah-u Teala sürdü ve yecalehu fi cehennem ve cehennemde tuttu hepsini. Cehennemi düşünüyoruz. Üst üste ezilen kafirler ve ezen kafirler. Lokomotif olanlar ve vagon olanlar, önde gidenler ve geri gelenler, eski tarihte yaşamışlar ve sonrakiler, hepsini Allah bir araya getirdi. Topunu birden bir yere topladı. İşte cehennem, ulaike humul hasirun. Başta olanlar da şeytan, Kabil, Firavun, Nemrut ve sonda olanlar da bugünkülerde hepsi bir aradalar ve hepsinin ortak özelliği, işte onlar var ya, onlar kaybedenlerdir. Müminler bu bilgiyi düzgün anlamalı ve kazananların ancak Allah yolunda yürüyenler olduğunu bilmeli. Rabbim bizim yolumuzu da salih kullarının yolu kılsın. Kalbimizdeki imanı, takvayı toparlasın. Zihnimiz bu noktada, kalbimiz bu noktada bir araya gelsin de yolumuz aydınlansın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene olduğu için onun sünnetini yaşamak biz Müslümanlar için bir zorunluluktur. Çünkü şu bir gerçektir ki sünnet insanların din, dünya ve ahiretle ilgili çalışmalarından, alışveriş ve bu konuyla ilgili hükümlerden, icar, ariye, hibe, vakf, nikah ve talak gibi ihtiyaç duydukları bütün şeylerden bahseden ve tüm bu hususları içeren ilimdir. Sünnetle amel etmekten maksat, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki isteğini yerine getirmektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde aktif hayata uygulayandır. Bu sebeple sünnete sarılmakla Kur'an'a sarılmak, sünneti yaşamakla Kur'an'ı yaşamak kavramları arasında fark yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da daha önce de işaret ettiğimiz gibi peygambere itaat, emrine uyma, onun verdiğini alma, nehyettiğinden sakınma gibi hususlara dikkat çekmekte, bu yönde emir ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Bütün hareket noktasının kaynağı vahiy olan bir insanın emirleri, yasakları ve yaşama biçimi günahlardan, yalan ve yanlıştan, lüzumsuz fazlalıklardan uzak Allah'ın gözetim ve denetiminde olacaktır. Böyle birinin hayat biçimi olan sünnete sarılmak ve yaşamak elbette ki dinin ta kendisidir. Zaten İslam fikri bir fantezi değil, hayata uygulanacak bir sistemdir. İslam hayata uygulanan bir sistem olunca bunun başka türlü bir izah tarzı da yoktur. Böyle olmazsa herkes kendi anlayışına göre bir sünnet ihdas eder, buna göre amel etmeye çalışır. Bu durumsa vahdet dini olan İslam'ın hedeflediği temel espriye aykırıdır. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde ısrarla sünnete sarılmamızı emretmişlerdir. Sünnetimden yüz çeviren benim ümmetimden değildir buyurması üzerinde durulması gereken bir husus olup ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte altı sınıf insan vardır ki onlara Allah da lanet etti, duaları makbul olan nebiler de lanet etti buyurur ki bunlardan biri de sünneti terk eden kimsedir. Sünnet, insanları karanlık yoldan kurtaran, aydınlık yolları gösteren, tehlikeli geçitleri bildiren işaret taşlarıdır. Diğer bir deyişle sünnet, insanın bu var olma yok olma savaşında başarıya, zafere götüren yegane kurtarıcıdır. Sünnet üzere yaşamak, insana hayatını kurtarma imkanı sağlayacaktır. Ona zaferlerle dolu bir ömür verecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetine önem verip sarılmak ve sünnetin gerektirdiği tarzda yaşamak bir Müslüman için yegane gaye ve hedef olmalıdır. Tabii ki bu öncelikle sünneti bilmekle, öğrenmekle mümkün olacaktır. Fert ve toplum olarak sünnet eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmamız ilk yapılması gereken iş olarak görülmektedir. Bunun da belli bir mekanı yoktur. Okul, cami ve ev bu iş için büyük önem arz eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğini pratiğe aktarabilmek için her şeyden önce insanlara peygamber sevgisini kazandırmak gerekir. Bu işin imani yönüdür. Ayrıca sevmek, örnek almanın da en önemli şartıdır. Tabii ki sadece sevgi yetmez. Sevgi, bilgiyle takviye edilirse kalıcı ve verimli olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ki İslam'dır, bir bütündür. Bunun bir kısmına sahip çıkıp öbür kısmını ihmal etmek taassubuna düşülmeyecek bir sünnet kültürü ancak sevgiyle bilginin mezcedilmesiyle mümkündür.
Bu noktada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve diğer özellikleri Müslümanlara bilhassa yeni yetişen nesle örnekleme metoduyla öğretilmelidir. Bunun için şunları yapmak bu işte başarıya ulaşabilmek için gereklidir. İlk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça örnekler verilmelidir. Peygamberimizin yaşam tarzı ve modeli ders kitaplarına girmelidir. Vaizlerimiz, din görevlilerimiz gereksiz ve faydasız bazı bilgiler yerine daha tatlı ve muşahhas olan peygamberi örnekleri cemaate aktarmalı, vaaz ve hutbelerinde kaynak olarak mutlaka ayet ve hadislere genişçe yer vermelidirler. Günümüzde revaçta olan özel TV ve radyo istasyonlarından Müslümanlar da azami ölçüde yararlanmalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin ashabının hayatındaki güzel örnekleri daha geniş kitlelere duyurma çabası içine girmelidirler. Bunca menfi yayınlara karşı bu Müslümanlar için zorunluluktur. Her seviyedeki çocuk ve gençlik kitaplarına onların anlayacağı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla ilgili örnekler alınmalıdır. Ailelerin de sünnet konusu üzerinde eğilerek Hazreti Peygamberi tanıtıcı yayınları ev içinde müştereken okuma faaliyeti içine girmeleri güzel olur. Buraya kadar sünnet üzerinde bir şeyler söylemeye çalıştık. Neticede şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Dini kimlik ve kişiliğimizi koruyabilmek için İslam'ı sünnetteki yorumuyla yaşamak zorundayız. Sünnetten hangi gerekçeyle olursa olsun yan çizmek, ayrılmak, bid'at ve hurafelere kucak açmak demektir. Çünkü sünnet, İslam kültürünün ta kendisidir. Buraya kadar işlenen naslardan anlaşıldığı üzere, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tezahür eden sünnet, Kur'an'ın öz kardeşidir. Sünnetin günlük hayat programımıza düzenleyici olarak hakim kılınması için onu kendi bütünlüğü içerisinde kabullenmek ve yaşamaya çalışmak gerekmektedir. Ayrıca medeniyet kurmada sünnetin verilerinden faydalanmak ve bu husustaki çalışmalara hız vermek Müslümanların en önemli görevleri arasında gözükmektedir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarında

0: sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyle.

Özel FM 103.2. Bir filizat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şeksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: 103.2 Özel FM.
3: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol. 0549 720 0506.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
1: Özel FM.

0: Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız?
1: اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?
1: فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
0: Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler.
1: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Ve şöyle derler, Allah onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz, cehenneme götürülmezler.

0: müşrikler! Ne siz ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz.
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip onu tenzih edenler biziz.

0: Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Ama şimdi onu ret ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler.

şu kesindir ki, biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza mazhar olacaklar

0: Ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
0: Eğer öyleyse, şunu bilsinler ki, azap onların yurtlarına inerse, o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah, çok fena bir sabah olacaktır.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: Artık sen bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir.

0: İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır. Sa'd Suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ad, bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: Kafirler, bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar.
1: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ
0: Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti.

İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, işte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış, bu gerçekten şaşılacak çok tuhaf bir şey dediler.

İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip, "Hala mı duruyorsunuz? Kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cinden yapılması gereken bir şeydir," dediler.

0: Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ
0: O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında?
1: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar.
1: Cundum ma hunalika mahzumun minel ahzab.
0: Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna uğratılacak başı bozuk bir ordu.
1: كذبت قبلهم

Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi.

0: Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Bir de o kafirler alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır.

Onlar ne derlerse desinler, sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.

0: Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu?

Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz aramızda adaletle hükmet. Hak'tan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster.

Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı.

0: Davut, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davut, kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.
1: Ya

Davud, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır.

göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin.

Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?

0: Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki, insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi.
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti.
1: فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ

onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.

Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü.

0: Ya Rabbi dedi, affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhab'sın.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
0: Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi.
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
0: Buyurduk, Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır.
1: وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.

0: Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu," diye yalvarmıştı.
1: Orkud biricilike hâdâ muhteselun bâridû ve şerâb.
0: Eyyub'a, "Ayağını yere vur," dedik. "İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su."

Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona, ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik.

0: Abi.
1: Bir de ona, eline bir demet saf al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi.
0: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُولِي الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ
1: Ey Resulüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da

0: من المصطفين الأخيار.
1: Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı.
0: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ.
1: İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı.
0: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ.
1: İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akıbet vardır.
0: Cennet-i adnin mufettahatan lehumul abwab.
1: O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir.
0: Muttakiina fiha yed'un fiha bi fakihatin kesiratin ve şarab.
1: Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٍ.
1: Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı aynı yaşta güzeller vardır.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Bunlar hesap günü için size vaat olunan şeylerdir.
0: İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehû min nefâd.
1: Gerçekten bu bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yoktur.

0: İşte bu mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki, o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجًا
0: Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır.
1: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُنَّارِ
0: İşte şunlar, dünyada körü körüne mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir.

Tabi olanlar onlara, "Hayır, asıl size merhaba olmasın. Rahat yüzü görmeyin sizler. Bu azabı bize getiren sizsiniz. O ne kötü yerdir," derler.

0: Azgınlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz?
1: İnne zâlike lehakkun tehâsumu ehlin nâr.
0: İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir.

0: De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Rabbus semavati vel ardı ve mâ beynehumel azizul gaffâr.
0: O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok mağfiret edendir.
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
0: De ki, bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz.
1: مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ
0: Mele-i Âlâ sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur.
1: İyuha ileyye illa enma ana nezirun mubin.
0: Şu var ki bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor.

0: Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Meleklerin hepsi secde ettiler.
1: اِلَّا اِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Lakin iblis secde etmedi. O kibirlendi ve kafirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun?

0: Allah, defol oradan, sen artık kovulmuş birisin, lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ
0: İblis, ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin dedi.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah şöyle buyurdu, haydi sana mühlet verildi.

İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlasa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.

Allah buyurdu, İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım.''

De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim.

0: Bu Kur'an ancak bütün milletler için bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz. Zümer Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 75 ayettir. Sure adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
0: Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, elbette Allah onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: Eğer Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bunu dilememiş, evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

O gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki O aziz ve gafurdur. Üstün kudret sahibi olup aynı zamanda çok affedicidir.

O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden, erkekli ve dişili olmak üzere 8 çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?

Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah sizden müstağnidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü Rabbinize olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten O, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: İnsanın başı derde girince gönülden ona yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince, daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şeritler uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin.

Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip Rabbinin rahmetini umarak kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır.

Benden naklen onlara de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyi işler yapanlar mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir.

0: De ki, bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a has kılarak gönülden ona kulluk etmem emredildi.
1: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
0: Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim.
1: قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ
0: De ki, ben ibadetimi yalnız O'na has kılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim.

Siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki besbelli hüsran budur.

Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının.

Tağuta ibadet etmekten kaçınıp, gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar.

0: Adem.
1: Lakin Rablerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için içinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vaadidir. Allah ise vaadinden asla caymaz.

Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onunla rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır.

0: Hiç Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر

Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükunet bulur. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz.''

Büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde kendisini en şerefli uzvu olan yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım denilir.

Kendilerinden önce geçmiş bazı halklar da peygamberleri yalancı saydılar da hak ettikleri azap onlara hiç farkına varmadıkları, hiç ummadıkları bir yerden geliverdi.

0: Allah onlara dünya zilletini tattırdı. Ahiret azabı elbette daha müthiştir. Bunu bir bilselerdi.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Gerçekten biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik.
1: قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
0: Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler.

0: Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülberek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kendine yardım et. 1. Allah'ın sana yardım etmesini istiyorsan, sen kendine yardım et. 2. İnançsız, imansız kimsenin işi bitiktir. Onun için ahirette kurtuluş ve ebedi saadet yoktur. Mümin ol. 3. İtikadını tahsih et. İnanç konusunda Kur'an, sünnet, fırka-i naciye, sevad-ı azam, cumhur-u ulema dairesi içinde ol, sakın dışına çıkma. 4. 5 vakit namazı dosdoğru kılarsan kendine çok büyük iyilik yapmış olursun. 5. Ramazan orucunu tut. 6. Zekatını Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun olarak hak eden gerçek şahıslara parayı veya malı temlik etmek suretiyle ver. 7. Zekat dışında gücünün yettiği kadar sadaka ver, hayır hasenat yap. 8. Fakirlerin ve muhtaçların seni aramalarını bekleme. Sen araştırma yap, onları bul. 9. Bilinmesi farz olan din ilimlerini, ilmihalini, İslam ahlakını öğren. 10. Çocuklarına ilmihal ve Kur'an öğrettir, buluğa erer ermez onlara namaz kıldır. 11. Dilini ve kalemini yalandan, gıybetten, iftiradan, laf taşımaktan, fitne ve fesattan koru. İnsanın başına gelen belaların çoğu dili yüzündendir. İnsanlar senin elinden ve dilinden güvende olsunlar. 12. Komşularınla öyle iyi ol ki onlar senin arkandan Allah razı olsun, ne iyi komşu desinler. 13. Kedilere, kuşlara, sokak köpeklerine, hayvanlara iyilik et. Onlara yiyecek ver. 14. Allah'la olan bütün işlerinde, ibadetlerinde ihlaslı ol. İhlasla yapılmayan ibadetler, hayırlar, cihat makbul olmaz. Bunu iyi bil. 15. Kendine büyük bir iyilik yapmak istiyorsan, nefsi emmareni büyük düşman bil. Onun istediklerini yapma, istemediklerini yap. 16. Ekmek ulu nimettir. Sakın onu israf etme. Bir lokmasını bile ziyan etme, çöpe atma. 17. Zaman zaman sofranda temiz bir fakir bulundur. 18. Sana merhamet edilmesini istiyorsan, sen merhametli ol. 19. Farz olan zekat dışında nafile hayırları gizli yap. Öyle ki sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin ve görmesin. 20. Ribadan ve faizden uzak dur. Durmazsan ileride belanı bulursun. 21. Kendine büyük bir iyilik yapmak istiyorsan, mümin kardeşlerini Allah için sev, onlara acı, onlara hayırlı işlerde yardım et, onları affet. 22. Başkalarının analarına, karılarına, bacılarına, kızlarına kötü gözle bakma, göz zinası yapma. 23. İçinde bilgi yanlışı bulunmaz.

olmayan, %100 doğru, faydalı, hayırlı kitapçıklar, risaleler alarak layık olan kimselere hediye et. 24. İslam'a ve ümmete en büyük zararı din sömürücüsü eşkıya ve haşerat vermektedir. Onlardan uzak durmakta hayır vardır. Sakın cahillikle onlara destek verme, yardımcı olma. 25. Bir hurman olsa yarısını birine ikram ederek kendini ateşten koru. 26. Allah'ın nimetlerine nankörlük etme. Allah sana akşam yemeğinde bir tas çorbayla ekmek verse, besmele çekerek karnını doyur ve bol bol şükret. 27. Allah'ın tevbe eden, günahlarına pişman olan kullarından ol. 28. Hiçbir konuda azma, kudurma, azgınların sonu iyi olmaz. 29. Gururlu ve kibirli olma, mütevazı ol. Lütfen cebinizde güzel, küçük bir defterle mürekkepli dolma kalem bulundurunuz. Namazı mutlaka başınızda takke veya başka İslami bir serpuş olduğu halde kılınız. Başı açık namaz kılmak edebe ve sünnete aykırıdır. Yanınızda boş zamanlarda okumak için çok faydalı bir kitapçık bulundurunuz. Dilinizi tutunuz. İnternetle zararlı mesajlar yollamayınız. İnsanın başına gelen belaların, sıkıntıların çoğu dili yüzündendir. Çenenizi tutunuz. Ya hayır söyleyiniz ya susunuz. Dikkat! Başta cep telefonu olmak üzere elektronik aletlerin bağımlısı, delisi, fetişisti, hastası, manyağı, kaçığı olmak Müslümana yakışmaz. Telefonu statü haline getirmeyelim. İhtiyacımız ne kadarsa o kadar kullanalım, konuşalım. Pahalı ve cafcaflı cep telefonuyla övünmek, gururlanmak olgun ve bilge kişinin işi değildir. Telefon kölesi olmayalım. Deliliğin türleri normal deli, zır deli, zırzır deli, hınzır deli, telefon delisi, lüks otomobil delisi vesaire. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: ile.
1: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
5: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
6: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
0: Taşdelen 1001 çeşit yapı market, 0216-430-8838 Taşdelen Çekmeköy.
15: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537-362-1515.
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
22: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
20: Özel FM.
23: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Biz Hazreti Kur'an ile Peygamberin izindeyiz.
1: Özel FM hatırlatıyor. İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Özel FM 103.2. Gençlik ve Deizm. Yusuf Yavuz Yılmaz. Özellikle gençlerin deizme yöneldiği şeklindeki iddia dikkatleri deizm üzerine yoğunlaştırdı. Bu konuda kapsamlı bir araştırma olmamasına karşın yapılan sınırlı araştırmalar özellikle üniversite ve lise gençliğinde kendisini deist olarak tanımlayanların sayısında bir artışın olduğunu gösteriyor. Kuşku yok ki gençlerin neden deizme yöneldiği sorusu üzerinde durulması gereken önemli bir sorudur. Daha açıkçası son din olan İslam'da neyi eksik buldukları sorusu da önemli. Burada önümüze bir sorun alanı çıkıyor. Gençlerimize verdiğimiz din anlayışı neden onları tatmin etmiyor? İslam tam ve mükemmel olduğuna göre eksik nerededir? Bu soruların ışığı altında değerlendirdiğimiz zaman şunu açıkça görebiliriz. Deizme yönelen gençlerin dini anlatımdan tatmin olmadıkları ya da kendi sorunlarına cevap bulamadıkları anlaşılıyor. O zaman dini anlama, yaşama ve örnek olma konusunda

olmasını gerektiriyor. Türkiye'de bu konuda bir eksikliğin olduğu görülüyor. Diğer yandan modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma şeklinde dile getirilen değişim modelinin dini anlayışının deizm olduğunu da hatırlatmak gerekir. Yani modernleşme projesi deizme dayanır. Açıkçası modernleşme projesinin başarılı olabilmesi için hayata müdahil olmayan bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Deizm, kilisenin baskısına karşı bir özgürlük arayışı olarak ortaya çıkmıştır. Deizm, insanın aklını ve tecrübesini değersizleştiren, kendinden başka dinlere hoşgörülü davranmayan ve kendi içindeki farklılıklara dahi tahammül edemeyerek dini parçalayıcı, ayrıştırıcı bir mekanizmaya dönüştüren Hristiyanlığa karşı bir protesto hareketi olarak ortaya çıkan teolojik, felsefi harekettir. Kilisenin bilim, düşünce ve felsefe üzerine yaptığı engellemeyi önlemek için aydınlanma filozofları kiliseyi devreden çıkarmak için deizm düşüncesini devreye soktular. Bu anlayışın tezi şu, Tanrı yaratılışı tamamlamış ve varlığın işleyişine karışmamaktadır. Bu durumda kilise işlevsiz kalmıştır. Bundan dolayı aşağı yukarı bütün aydınlanma düşünürleri laik ve deisttir. Bu noktadaki en önemli sorun Hristiyanlığın baskıcı ve ötekileştirici anlayışına karşı tepki olarak ortaya çıkan deizmin İslam dünyasındaki yayılışının nasıl yorumlanması gerektiğidir. Buradaki en önemli neden Batı'nın Hristiyanlık tecrübesinin tüm dini inançlara karşı genelleştirilmesidir. Batı modernleşmesinin temelinde yer alan deizm, Batı dışı modernleşme çabalarının da temel özelliği olmuştur. Dolayısıyla Batı dışı toplumların modernleşmeci aydınları Batı tecrübesini iki din arasındaki farkı göz önüne almadan kendi toplumlarına uygulamaya çalışmışlardır. Türk modernleşmesinin temel aldığı laiklik kavramı deist düşünce olmadan yürütülemez. Daha açıkçası laiklik ve deizm arasında kaçınılmaz bir bağlantı vardır. Laikliğin sağlıklı bir şekilde uygulanması için hayata karışmayan bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Öte yandan Batı dışı modernleşme çabaları laik hukuk, laik eğitim, laik ekonomi ancak hayata karışmayan bir tanrı inancıyla mümkündür. Çünkü fıkhın egemen olduğu bir hayatta deizme yer yoktur. Ya da deizmin egemen olduğu bir sistemde din fıkıhsız bir ahlaki sistem olarak görülmelidir. Ülkemizde devam eden ahlak-din tartışmalarının da ahlaklı olmak için dine ihtiyaç olmadığı tezi bir yönü buraya dayanmaktadır. Çünkü deizm size Tanrı'nın ilk yaratılışın dışında evrene müdahale etmediği, evreni ve hayatı aklın kanunlarına göre düzenleme imkanı verir. Bunu sağlamak için fıkıhsız bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Deizm Tanrı'yı kabul etmesine karşın peygamberliği, kutsal kitapları ve ahireti kabul etmez. Bu anlamda deizm bir devlet projesidir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye'de deizm bir cumhuriyet modernleşmesi projesidir. Çünkü modern, laik bir sistem kurabilmek için hayata karışmayan deist bir tanrı ve din anlayışına ihtiyaç vardır. Türkiye'de deizmin özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Modernleşme politikaları. 2. Dinin hayatla olan bağlantısını koparan anlayışlar. 3. Dini temsil eden kişilerin tutarsız davranışları. 4. Gençlerin sorunlarına ve sorularına karşı ilgisizlik. 5. Dinin araçsallaştırılması ve istismar. 6. Ailevi nedenler. 7. Din eğitimi sırasında yaşanan olumsuz olaylar ve şiddet. 8. Deizme ya da ateizme eğimli arkadaş çevresi. 9. Farklı cinsel tercihler yapan örgütlerin çalışmaları. 10. Boşanmış ve parçalanmış aileler. 11. İslam dini ile bu dini temsil eden İslam dünyasının durumu arasındaki çelişkiler. 12. İslam dünyasındaki insan hakları ihlalleri, mezhep savaşları, etnik çatışmalar, ekonomik dengesizlikler, yoksulluğun getirdiği travmalar. 13. Yalnızlık duygusu ve gelecekten umutsuzluk. 14. Tefekkür ve ibadete yer bırakmayan kent ve metropol yaşamı. 15. Dünyada devam eden sorunlara Müslümanların ve dinin çözüm üretememesi. 16. Dünya ve ülkemiz ölçeğinde kötülüklerin temelinde dinin gösterilmesine dönük propagandalar. 17. Dinlerin özünün ahlak olduğu söylemiyle ibadetlerin önemsizleştirilmesi yaklaşımı. 18. İbadetlerde form, fıkıh, kural, biçim ve içerik, ahlak, irfan, içerik dengesinin bozulması. Gençlerin deizme kaymasındaki en önemli etken, dini kendi menfaatleri için araçsallaştıran kesimlerin varlığıdır.
Özellikle 15 Temmuz'da darbe

ve girişimine kalkışan FETÖ'nün dini araçsallaştırma faaliyetleri dini anlayış üzerinde büyük sarsıntı yaratmıştır. Bu darbe girişimi sadece dini yapılara olan güveni sarsmamış, bizzat dinin kendisi üzerinde kuşkuların doğmasına sebep olmuştur. En iyi tebliğ sözle değil davranışla yapılır. Psikolojik bir gerçekliktir. İnsanlar ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakarlar. Ne yazık ki çok sayıda cemaat ve kuruluş gençlere iyi bir örneklik yapamadılar. Dini temsil konumunda olanların başka hesapların içinde olduğu algısı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla gençleri suçlamadan önce onlara nasıl bir dini anlayış sunduğumuzu gözden geçirmemiz gerekir. Dini kendi menfaatleri için araçsallaştıran kesimlerin varlığı ve yaygınlığı, dini temsil konumunda olanların yaptıkları hatalar, 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı travma, dini yaşama iddiasında olan bazı kişilerin tutarsız davranışları gibi faktörler, insanları dinden soğutma konusunda etkilidir. Yusuf Yavuz Yılmaz, Gençlik ve Deizm. Bedbaht olmak kişinin kendi tercihidir. Hüseyin K. Ece. Kur'an bazı konuları ve pek çok kavramı ikişerli olarak anlatır. Yani zıddı, karşıtıyla. Buna mesani metot denir. Birbirini açıklayan ayetler arasındaki ikişerli ilişkiyi gösteren de mesani kelimesidir. İsfahani, mesani kelimesinin Kur'an sureleri için kullanıldığını belirttikten sonra bu kelimenin zamanın geçmesiyle değerini yitiren şeylere benzemeksizin tekrar tekrar okunan ve yeniliğini koruyan anlamına geldiğini söylüyor. Her şey zıddıyla kaimdir sözü de galiba bunu ifade eder. Zira bir şeyi zıddıyla anlatmak o şeyin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Tıpkı olumluyu daha iyi kavratmak üzere olumsuzu da söz konusu etmek gibi. Mesela aydınlığı açıklarken karanlığı, gündüzü anlatırken geceyi, doğruyu açıklarken yanlışı anlatmak. Kur'an'da bunun pek çok örneği vardır. Hak batıl, tasdik tekzip, günah sevap, hidayet dalalet, nar zulümat, hak batıl, takva fücur gibi. Bunlardan bir tanesi de sait ve şeki kavramları. Türkçe'de bunun şaki olarak telaffuz edildiğini hatırlayalım. Birisi bahtiyar, mutlu insanları nitelerken diğeri bedbaht, mutsuz insanları niteliyor. İkisi birbirinin karşıtı. Her ikisi de insan eylemlerinin sonucunu işaret ediyorlar. Yaptıklarıyla elde edecekleri veya ulaşacakları sonucu haber veriyorlar. Ya da eylemlerin mutlaka bir sonucu olacağını farklı bir şekilde ima ediyorlar. Bir de bunların şehadet ve şekavet şeklinde mastarları var. Yani mutluluk ve bedbahtlık, mutsuzluk. Şaki ve sait Kur'an'da var ama saadet ve şekavet yok. Bu yazıda şaki ve şekavet üzerinde duracağız. Bu kavramın fiil, mastar ve özne olarak anlamlarına ve Kur'an'da nasıl geçtiğine bakalım. Sözlükte şaki ve şekavet nedir? Bunların kökü şekiye veya şeka ve fiilidir. Bu da sözlükte bedbaht olmak, yorulmak, bitkin hale gelmek, zorluğa düşmektir. Aynı kökten gelen eşka, fiil olarak bedbaht etmek, mutsuz etmek, sıfat olarak da en şeki, en bedbaht, en huysuz, en yaramaz. Mastar olarak şeka, şekavet, şık ve zorluk, sıkıntı, perişanlık, şiddet, mihnet, yorgunluk. Şeki şeklinde bedbaht, mutsuz, bitkin demektir. Şekavet, saadetin zıddıdır. Şekavetin de saadet gibi temelde uhrevi ve dünyevi iki çeşidi var. Ancak dünyada her ikisini de bedenle, nefisle, iç dünyasıyla ve çevreyle yaşanılır, tadılır. Kur'an'da şaki ve şekavet. Bunlar Kur'an'da ilk defa Hud suresinde cehennemlikleri ve cennetlikleri anlatan bir bağlamda fiil ve özne olarak geçiyor. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz şakiler, cehennemlik olanlar da vardır. Mutlu sayitler, cennetlik olanlar da. Bedbaht olanlar, şakiler ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Allah Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan ve ona kendi ruhundan üfleyip can verdikten sonra meleklere
onun önünde secdeye kapanın diye emretti. Meleklerin hepsi bu emre uydular. Fakat iblis secde etmekten kaçındı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a "Ey Adem, bu iblis gerçekten sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra şekavete, mutsuzluğa, sıkıntıya düşersiniz." Ancak Adem Aleyhisselam ve eşi bu uyarıyı unuttular. Kendilerine yasaklanan meyveden yediler. Hatalarını anlayınca da tevbe ettiler. Allah da onları bağışladı. Ancak bu hatanın bir karşılığı olmalıydı ve oldu. Cennetten dünyaya inmek, bir anlamda sürgün olmak. Adem Aleyhisselam ve eşi dünyaya indirildi. Artık onlar bundan sonra dünyada yaşayacaklar. Ama bir müddet bir yol gösterme ve uyarıyla birlikte. Dünyada bir görevi, işlevi yerine getirmek üzere. Denenmek için sonra geldikleri yere geri dönecekler. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle dedi. Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici, hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa artık o ne sapar ne de sıkıntı çeker. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici, hidayet gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de, dedik. Burada dikkat çeken birkaç önemli gerçek var. İnsan yaptığı hatanın karşılığını alır, cennette olsa bile. Allah Celle Celaluhu, kendi bildiği bir hikmete bağlı olarak Adem Aleyhisselam'ın ve soyunun dünyada son saate, kıyamete kadar yaşamalarını istedi. İnsanı bir hikmetle dünyaya gönderen Allah Celle Celaluhu, onlara yol gösterici elçiler, elçilerle birlikte kitaplar yani hidayet de gönderdi. İnsanı başıboş kendi haline rehbersiz, kılavuzsuz, uyarısız, ilimsiz bırakmadı. Ancak bunun bir şartı ve sonucu vardır. Kim Allah'tan gelen hidayete, bilgiye, kılavuza uyarsa bedbaht olmaz. Yani dünyada ve ahirette mutsuz olmaz. Ya da Allah'tan gelen hidayete, yol göstericiye uyan, özellikle ahirette korkulardan emin olur, üzülmez, bir anlamda mutsuz olmaz. Tersi, yani hidayetten uzak olmak, ona uymamak, bu rehberliği reddetmek, şekavet, bedbahtlık, mutsuzluk, sıkıntı, üzüntü kazandırır. Bu sonuçları kazanmak da insanın kendi tercihidir. Kişi vahiy ile gelen apaçık ve sağlam bilgilere ve uyarılara, yani hakikate rağmen ilahi hidayete uymazsa kendisi bilir. Bunun anlamı şudur. Allah'tan gelen hidayet, yani Allah'ın dini İslam, son vahiy Kur'an, insana doğru yolu gösterir. Hayatını inşa eder. Görevlerini ve şükrü, hayrı ve şerri, iyilikleri ve kötülükleri öğretir. Bunların dünyadaki ve ahiretteki sonuçlarını haber verir. Bunları onun önüne koyar. Sonra da der ki, buyur seçim senin. İster dünyada ve ahirette saadeti seç, istersen dünyada ve ahirette şekaveti seç. Kur'an'ın Resulullah'a sıkıntı, zorluk veya güçlük için gönderilmediği aynı kökten gelen bir fiille ifade ediliyor. Taha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Aynı durum diğer insanlar ve müminler için de geçerli. Allah'ın Kur'an'ı göndermesi, yani vahiy, onları yormak, sıkıntıya sokmak, bitkin hale getirmek değildir asla. Her ne kadar bazıları Kur'an'ın tekliflerini zor ve uygulanamaz bulsalar da. Tam tersine alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı insanların dünyada ve ahirette şekavete düşmelerini önlemek ve onlara dâreyn saadeti, iki mutluluk kazandırmak için indirdi. Şaki kelimesinin iki ayette de mahrum olmak istediğine kavuşamamakla mutsuz olmak anlamlarına da geldiği görülmektedir. Zekeriya ve İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua ettikleri, Allah'tan başkasına ibadet edenler gibi dualarının sonucundan mahrum ve bedbaht olmadıklarını söylüyorlar. Ancak Allah'tan başkasından medet umanlar sonunda bedbaht olurlar. Dualarının karşılığını alamazlar. Böylece şaki, yani mahrum, perişan, mutsuz olurlar. Zekeriya Aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde hiç bedbaht, şaki olmadım. O bundan sonra ilerlemiş yaşına rağmen Rabbinden bir oğul istedi.
Allah Celle Celaluhu da onun duasını kabul ederek ona Yahya'yı ihsan etti. Ayetin son kısmı "Rabbim, sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim" şeklinde de anlaşılabilir. Bu aynı zamanda Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmemesi gerektiğini de haber veriyor. Bir örnek de İbrahim aleyhisselam. O puta tapan babasından yüz çevirerek "sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemde bedbaht, şaki olmam" dedi. Ayetin son kısmı "umulur ki Rabbime dua etmemde emeği boşa gitmiş olmam" ya da "umulur ki yakarışım Rabbim tarafından cevapsız bırakılmayacaktır" şeklinde de anlaşılabilir. Aynı kelimeyi İsa aleyhisselamın da kullandığını Kur'an söylüyor. İsa henüz çocukken "ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht, şeki bir zorba kılmadı" dedi. Şeki ayrıca en bedbaht ve en kötü anlamına gelen eşka şeklinde sıfat olarak Kur'an'da 3 ayette geçmektedir. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt ver ve hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkacak olan öğüt alıp düşünür. Bedbaht olan, şaki olansa ondan kaçınır. Böylesi büyük ateşe yaslanacaktır. Onlar Allah'tan gelen daveti yalanlarlar, inkar ederler, Allah'ın hükümlerine karşı gelirler. Bu seçimleri sebebiyle hem bedbaht olurlar hem de kendilerini sıkıntıya sokacak şeyi kazanırlar. Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht, eşka kimse girer. Şakiler gerçeğin ortaya konulmaması için uğraşırlar. Hakkın sesini kısmaya çalışırlar. Çapulculuk ederler. Toplumun huzurunu bozarlar. Hak temsilcilerine tuzak kurarlar. Semut milleti içlerinden en azgını ileri atılınca azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı. Cehennemlikler dünya hayatında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onları yalanladıklarını, şekavetleri yüzünden sapık bir topluluk haline geldiklerini itiraf ederler. Onlar da şöyle derler: "Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza, şıkvemize yenik düştük ve sapık bir topluluk olduk." Şekavet nedir? Şekavet, insanın hayra ermesini sağlayacak olan ilahi yardımdan mahrum bırakılması diye tanımlamak yanlış olmaz. Şekavet, öncelikle dünyadaki bedbahtlık ve meşakkat, darlık ve zorluktur. Ama asıl şekavet, ahirette gerçekleşecek. Kişi işlediği bir fiil, amel yüzünden perişan olur, sıkıntıya düşer, zorluk çeker. İçinde bulunduğu saadet, mutluluk halinden çıkar, mutsuzluğa, perişanlığa düşer. Bu durum şekavettir. Nitekim ilk insanların cennette yasak meyve yemesi onları sıkıntıya sokmuştu. Onlar cennette bol nimetlerin içerisindeyken yaptıkları yanlış iş yüzünden ceza aldılar. Dünyaya gönderildiler. Orada sıkıntıya düştüler. Meşakkat çektiler. Cennetteki saadet halini kaybettiler. Elbette kendi hataları sebebiyle. Demek ki her hatanın, günahın, yanlışın farklı şekillerde sonucu olur. Buna göre şekavet, insanı sıkıntıya sokan, ceza almasına sebep olan, mutsuzluğa düşmesine kapı açan davranıştır. Şekavetin temelinde ilahi yasakları çiğneme anlayışı vardır. Kimilerine göre İslami hükümleri yaşamak zordur ya da gereksizdir. Ancak kişi İslam'ın emir ve yasaklarına aykırı hareket ettiği zaman daha büyük bir şekavete, zorluğa, sıkıntıya, azaba düşer. Eğer İslam'ın ölçülerine uyulursa şekavet yerine arzu edilen saadete, mutluluğa ulaşılır. Şaki kimdir? Şekavet içinde olanlara, bedbaht, mutsuz olanlara, kendi hatası sebebiyle sıkıntı ve güçlük çekenlere şaki denilir. Türkçedeki eşkıya, şakinin çoğulu olup huysuz, yol kesen, yaramaz, isyancı anlamına gelir. Şekavet sahipleri yani şakiler toplumunun yaramaz kimseleridir. Azarlar ve şımarırlar. İslam'ın günah haram dediği işleri zevkle yaparlar. Buna rağmen doğru yolda olduklarını, seçtikleri yolun, yaptıkları işlerin kendilerini mutlu edeceğini zannederler.
Halbuki onlar şekavet içindedirler. Mutsuzdurlar ama mutlu olduklarını hayal ederler. Şakiler ilahi ölçülere karşı geldikleri için zorluğu, bedbahtlığı, mutsuzluğu, cezayı hak ederek sıkıntıyı kendileri kazanmışlardır. Kısaca şaki, kendi tercihi sonucu yaptıkları sebebiyle ister bu dünyada, ister ahirette bedbaht, huzursuz, mutsuz olan, azabı, cezayı hak eden kişidir. Ya da yaptığı yanlışlar yüzünden kendi ipini çeken, kendi ateşini alazlandıran kimsedir. Şaki olmak, insanın kendi tercihidir. İlk insanlar dünyaya gönderilirken Allah'ın onlara uyarısını tekrar hatırlayalım. Adem'e ve eşine yapılan bu ikaz herkes için geçerlidir. İşte gerçek, işte gerçek, işte iki dünyada da mutlu olmanın formülü. Allah'tan gelen hidayete uymak. Allah Celle Celaluhu vahiy ile insan nasıl yaparsa iki dünya saadetine ulaşacağını, nasıl sayid olacağını, nasıl yaparsa iki dünya şekavetini kazanacağını, nasıl şaki olacağını, saadetin, huzurun ve tertemiz bir hayat sürmenin yolunu öğretti. İnsan doğuştan sayit veya şaki olarak doğmaz. Bu özelliği insanlar sonradan kendi tercihleriyle elde ederler. Allah'tan gelen hidayete uyanlar, rüşt yoluna girip hak dinin ilkelerine göre yaşayanlar, hayatlarının her alanında ilahi ilkelere tabi olanlar iki dünyada da sayit, mutlu olurlar. Cenneti ve ilahi ödülleri hak ederler. İlahi hidayete sırt çevirenler kendi elleriyle şekaveti, bedbahtlığı, mutsuzluğu, acı pişmanlığı, bitkinliği yani cehennemi ve azabı kazanırlar. Bu anlamda İslam yani Allah'ın razı olacağı hayat şekli saadetin kaynağı, bütün batıl yollar ve dünya görüşleri ise şekavetin kaynağıdır. İslam zaten saadetin diğer adıdır. İnsandan beklenen, kendine şekavet kazandıracak yani onu mutsuzluğa ve bahtsızlığa sürükleyecek yollara girmek değil. İki dünya için saadet, mutluluk yolunu arayıp bulmaktır. Unutmamak gerekir ki insanların yaptığı iyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülüktür. Böyle bir sonuç öncelikle dünyada, sonra da ahirette insanın karşısına gelecektir. Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına, atasözünde olduğu gibi. Güzel davrananlara ya da iyilik edenlere güzel karşılığın en güzeli, hatta daha fazlası verilecek hem burada hem öteki dünyada. Allah Celle Celaluhu işte iyilik yapanlara, hayatını güzelliklerle donatanlara, Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket edenlere çift mükafat vaat ediyor. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. Sonuç olarak insanın şekaveti de, saadeti de, sayid olması da, şaki olması da kendi elindedir. Hüseyin K. Ece. Bedbaht olmak kişinin kendi tercihidir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr

0: www.radioradio.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel Efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil Alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel Efem 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
19: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedyihi ila yevmiddin. Bugün nasip olursa evlilik ciddiyetinde, talebinde olanların birbirlerini görmesiyle ilgili hem bilgi hem hadis-i şerifleri paylaşacağız. Ondan önce zaman zaman vurgu yapmıştık, bir girişi yine yapalım. Evlilik hayatı insanın dünyasına da ahiretine de tesir eden bir hayat değişikliğidir. İnsanın hayatına tesir eden birkaç merhale vardır. Keşke bütün hac edaları şuurlu yapılsa, gönül bunu arzu eder ama yapılma eksikliklerine rağmen, şuur eksikliğine rağmen, birileri hacı dedi desin diye gidilmesine rağmen çok defa hac ibadeti de insan hayatına ciddi tesirler yapar. Ama insan hayatına okul tesir yapar, şu tesir yapar ama belki de insan hayatına hemen hemen neredeyse herkesin de hayatına en çok tesir eden nedir? Evlilik hayatıdır. Evlilik hayatı, tekrar ediyorum, dünyaya da tesir eder, ahirete de tesir eder. Ayakkabıcıların, yine demiştim, bir tekrar söyleyeyim, güzel bir sözü vardır. Kişinin ayağına ayakkabı dar olursa dünyası dar olur diyorlar. Dar bir ayakkabıyı giyersen, hele onunla bir de gurbete gidiyorum diye bir şehre gidip bir yere gidersen, kendini yeniden eve atıncaya kadar dünya sana dar olur. İlk fırsatta da yani ayakkabıcığını, o eski ayakkabıyı özlersin. Elini alıp yürüyesin gelir. Ayağı çıplak ayak dolaşırsın gelir. Sana o hale getirir. Bu doğru bir bilgidir. Ama şunu söyleyeyim, bir insanın evi kendisine dar geliyorsa, evinin içinde huzur duyamıyorsa, bu dünyası da dar olur, inanın ahireti de dar olur. Çünkü biz beşeriz. İçimizde sıkıntılar, beynimizde uçuşan fikirler, öfkeler, üzgünlükler, kırgınlıklar ve benzeri varsa, insan ne yapamaz? Yani böyle bir durumda namazını da hakkıyla kılamaz, ibadetinden zevk alamaz, diğer çalışmalarına yeterli vakit ayıramaz ve bu gerginliği durmadan yaşar gider. Bu bir. İkincisi, yani hayata çok tesir olduğu için, ikincisi de şey olarak, evlilik devamlı ve istikrarlı olunması arzu edildiği içindir. Bu sebeple İslamiyet de evliliğin devamlı olmasını ve istikrarlı bir yuva kurulmasını arzu eder, tedbirlerini ve tavsiyelerini daima buna yönelik olarak yapar. Bu yüzden İslam'da muvakkat evlilik batıldır. Muvakkat nikah batıldır. Muvakkat nikah ne demek? 2 yıllığına evlenelim, 4 yıllığına evlenelim, 5 yıllığına evlenelim gibi böyle bir vakit tayiniyle evlilik yapılan evlilikler batıldır. Mut'a nikahı bu yüzden batıldır. Bunlar caiz olmayan evliliklerdir. Dolayısıyla İslam'ın istediği evlilik devamlı ve istikrarlı olan evliliktir. Ama diğer taraftan da boşanma hukuku vardır. Çünkü böyle bu arzu, bu duygu, bu düşüncelerle ve iyi niyetlerle evlenirsin de hadise öyle yürümez. Bazen karşı taraf istenilen şuurda, istenilen ahlakta, istenilen karakterde, şahsiyette olmadığı için yürümez. İyi haslet, iyi karakter taşımadığı için yürümez. Bazen de inanın iki tarafta iyi olur, mizaçlar birbirine uymadığı için yürümez. Tek başına düşündüğünüzde, ele aldığınızda bu şahıs iyidir. Öbür taraftan baktığınızda karşıdaki şahıs iyidir. Ama ikisinin mizacı birbirine uygun değildir, bu açıdan yürümez. Daha önce de söyledim mi bilmiyorum ama yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir tavsiyesi var. Ben ona çok kıymet veriyorum. İdarede çok özel buluyorum. Kendinize yani uygun insanları işe alın diyor. Yani bir iş dünyanız varsa, hizmetkar alacaksınız ve benzeri edecekseniz, mizacı sizin mizacınıza uygun insan alın diyor. İnsanlarda liyenne fî külli nesin şime, şime ahlak, iş tutuş tarzı, hadiseleri değerlendiriş tarzı, o yapının adıdır. Böyle olan insanı alınız diyor. Bu şu demek, insan vardır, hadiselere ters taraftan bakmaya meyillidir. Bazen latife de olur. Farklılık çeşni açısından güzel olur. Bir tanesi benim 5 liralık kitabı almış. Herkese tavsiye ediyor. Bir taraftan da hocam ya diyor, gittiği yerde de öyle söylemiş. Hocam ya diyor, kitabınızı okudum diyor. Hala namazlar 5 vakit ya diyor. Hala şöyle ya, hala hiçbir yenilik yok diyor yani. Bunun içerisinde ya, kaçıncı asra geldik bilmem ne ettik. Namazlar herhalde 2 vakta mı ilmi, 3 vakit bilmem ne. Ters taraftan giriş yapıyor. Böyle işte böyle, bu tarza bakmaya alışmış, böyle giriş yapıyor. Bir taraftan da herkese tavsiye ediyor. Yine bakış tarzı değerlendirirse söze giriş tarzı böyle. Yine bir arkadaş vardı, kitap evine birisi geliyor. Büyük ihtimalle Alevi. Çünkü sorduğu kitap Şah İsmail'in kitabı. Şah İsmail'in kitabını soruyor. Kitap var mı? Yok diyor. Yavuz'un kitabı var. Alır mısın diyor. Cümleye girişi böyle. Şimdi insanların mizaç tarzı var. Ben ona takıldım. Sen dedim ya ne diye. Kavga etmediğin adam var mı? Bir tek sen varsın dedi. Yakında seninle de ederiz herhalde. Şimdi ya adamın mizaç tarzı, iç duyuş tarzı böyle. Bakarsın bir insan şu sokaktan gider, öbür insan şu sokaktan eve gitmeye. Aynı adrese o bu caddeden gider, öbürü bu caddeden gider. Birisi kütük yarma vardır. Kütük yarma bir kabiliyet ister. Her işin bir kabiliyeti vardır. Kütüğü yarmaya bu taraftan başlar, öbürü bakarsın bu taraftan başlar. Olmayacak bir tarafı tercih eder yani daima. Bu nevi yani mizaç farkları yüzünden ne yapıyor insanlar birbirlerini kırabiliyorlardı. Bir arkadaş var, makam şoförü var. Makam şoförü bizi bir yere götürüyor. Niye oradan gidiyorsun, şuradan gitsene diyor. Neyse mecburen o da ne yaptı? O bir taraftan gitti. Bir şey almaya, şoförü bir şey almaya göndermişti. Ona dedim gider dedim şoförün içine karışmayacaksın. Her insana kolay gelen yol vardır. Şoföre o kolay geliyor, direksiyon onda. Dolayısıyla karışmayacaksın. Sen o madem şoför o, ona bırakacaksın yani hadiseyi. Müdahale edersen iki de bir de müdahale etmek zorunda kalırsın. Bu da onu rahatsız ve tedirgin eder. Tekrar Hazreti Ömer'e döndüm ben şimdi. Çalışacak hizmetkar, işçi alacaksanız mizacınıza, şimenize, bunun adı şime, şimenize uygun insan alın. İnsanların birbirinden farklı şimesi vardır. Allah'ın kullarına zulmetmeyin diyor. Niye? Patron sizsiniz. Adam farklı iş tutuyor. İki de bir şunu yapsana, şöyle yapsana. Niye böyle yapıyorsun? Hiçbir işten de anlamıyorsunuz. Şöyle durmadan başına kakar durursun. Yani bu işçilikte, iş hayatında, patronlukta, yol tutuşta, yön tutuşta doğru bir tavır değildir. Haliyle insanları bırakacaksın, kendi halini yapacak. Sen neticeyi sana güzel getiriyor mu? Ona bakacaksın, onu değerlendireceksin. Bunu şunun için söyledim. Tekrar diyorum, bu insan da iyi olabilir, fert olarak bu insan da iyi olabilir. Ama ikisi bir noktada buluşmakta zorlanabilir. Bazen de aileler bu yönden, bu yön istikametten dolayı doğru gitmezler. Herhangi bir sebeple yani hoşlanılmayan bir hal olduğunda, mizaç farklılıkları olduğunda, beklenmeyen hadiseler, mizaçlar ortaya çıktığında, gizli olan huylar ortaya çıktığında ve benzerle yine ne vardır? Talak kapısı vardır, boşama kapısı vardır. Ama Allah Resulü onu tarif ederken ne diye tarif ediyor? Tarifin içinde bile irşat vardır. Cenab-ı Allah'ın en sevmediği helal talaktır diyor. Dolayısıyla ne olacak? Bir insan zor noktaya gelmeden, hakikaten dünyasına ahiretine tesir etmeden böyle bir yolu ve yönü kullanmamalıdır. Yuvasına devam etmenin azmi, gayreti içerisinde olmalıdır. Bu da en çok ne zaman buna dikkat ve titizlik gösterilmesi gerekir? Yolun başında. Ama yolun başında genellikle gevşeklikler görülüyor. Sonradan titizlikler ortaya çıkıyor. Ama tekrar ediyorum, yolun başında bu dikkat ve bu riayet gösterilmelidir. Nasreddin Hoca'ya hamledilir. Hepsini Nasreddin Hoca mı yaptı bunu bilemeyiz. Birçoğu eğer İslam'a uymuyorsa hoca yapmamıştır. Hoca gerçekten hocadır, bunu bilelim. Ama latifeli şekilde bir şey anlatmaya da meyillidir. Hoca testiyi vermiş, çocuğu suya gönderiyor, enseye de bir tokatı yapıştırmış, sakın kırmayasın testiyi diye. Sonra çocuk gittikten sonra hoca demişler ya Allah'tan korktuk, çocuk daha bir şey yapmadı. Suçu da yok, bir şey de yok, çocuğun ensesine şaplağı indirdin. Testi kırıldıktan sonra ne işe yarayacak demiş. Yani testi kırıldıktan sonra vurmanın bir manası yok. Şimdi vuracaksın ki demiş, testiyi kırmadan getirecek. Şimdi onun gibidir. Pekala, bunu daha ilmi, daha canlı bir örnekle anlatalım. Allah Resulü okçular tepesine yerleştirdiği okçulara ne diyor? Yensek de yenilsek de diyor. Hatta düşmanın bizi kuşların yerden tane topladığı gibi tane topladığını görseniz de bu tepeyi terk etmeyeceksiniz diyor. Her halükarda terk etmeyeceksiniz. Böyle yerleştiriyor. Ne yazık ki düşman kaçmaya başlayınca, ganimetler geride bırakılınca, ganimet ganimete gidin diye de bağırılınca, kim de bağırıyor böyle, bizi bırakın ganimete. Dünyalıklarını da yanlarında getiriyorlar ki, niçin? İnadına işte zafer kutlayacaklar, bütün dünya malımız burada, biz öleceğiz, vazgeçmeyeceğiz demektir bunun manası. Oraya getiriyorlar. Düşman tamamen panikleyince, çılgınlar gibi kaşışınca, zafere kesin gözüyle bakışınca millet bir taraftan düşman kovalıyor. Bazıları ganimet toplamaya, inadına gelen ganimet inadına toplanılmaya başlanıyor. Bu aksülemeldir ne yazık ki. Hayatın içerisinde bu yaşanır. Mal düşkünlüğü vardır ama ferdi mal düşkünlüğü değil. Yani şunu da anlamayalım. Genellikle Uhud'u yanlış değerlendiriyoruz. İnsanlar o mu ganimetler kapanın elinde kalmıyor. Yani millet çok alıyor da ben az alıyorum, ben de gidip ganimet kapayım değil. Ne olur ganimet bir araya toplanır savaştan geriye kalanlar. Daha sonra onu o mücahitlere kim dağıtır? Beşte birini devlet hazinesine ayırır, beşte dördünü mücahitlere dağıtır. Dolayısıyla ganimet kapanın elinde kalmıyor. Bunu bilesiniz. Ona yöneliyorlar ama yine de ganimet toplamaya, düşman savaşı noktalamadan, neticeye varmadan oraya meyletmek, dünyaya meyletmek midir? Evet, Cenab-ı Allah ikaz ediyor bu konuda. Böyledir. Ama her şey bitiyor. Savaş aleyke dönüyor. Yeniden diş tırnağı takılıyor. Nice mücadeleler veriliyor. İmtihanın kaç çeşitlisi yaşanıyor. Her şeye rağmen kopmayan yiğitler ortaya çıkıyor. Sonuna kadar ölümüne Allah Resulü hangi uğurda olduysa o uğurda ölürüz diyenler çıkıyor ve savaş dengeleniyor sonunda. Bittikten sonra ortada şehitler var. Şehitlerin hali de perişan. Ağzı burnu koparılanlar var. Ölüye şehide işkence edilenler var. Allah Resulü hepsini toprağa veriyor tabii. Ama gözümüze bir hadise daha çarpıyor. Peygamber Efendimiz bu savaş neden dolayı kaybedilmiştir? Neden dolayı bu kadar şehit verilmiştir? Neden zafer kesinken aleyhe dönülmüştür de sonradan bu kadar çile çekilmiştir? Okçular tepesi boşandığı için, boşaltıldığı için sadece geride bu ordunun komutanı yani okçular tepesine bırakılanların komutanı olan Abdullah İbni Cübey ile birkaç arkadaşı kalmıştır. Onlar da yalnız başlarına hücum eden süvari birliğini, Halid İbni Velid'in süvari birliğini durdurmaya çalışırken tamamı şehit olmuşlardır. Yani ciddi bir acı yaşanmıştır. Vazgeçmeyen komutan, yılmayan insanlar, diğerleri orayı boşaltanlar kurban vermişlerdir beni, sebep olmuşlardır. Ama bundan sonra Peygamber Efendimizin bunlardan hiçbirisini azarladığını bilmiyoruz. Sadece Peygamber Efendimiz, diğer sahabilerin de başa kalktıklarını bilmiyoruz. Bizim kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz, ailemizin şu ferdi sizin yüzünüzden oldu. Niye o tepeyi boşalttınız? Allah Resulü sizi demedi miydi? Dendiği olmamıştır. Peygamber Efendimiz de bu insanların başına sonradan kalkmamıştır. Dolayısıyla bu suç herkesin suçu gibi kabul edilmiştir. Tamiri için çırpınılmıştır. Daha sonraki günlerde başa kalkma yaşanmamıştır. Önceden de söylediğim gibi hiçbirisinin ismi de sonraki nesillere aktarılmamıştır. Bu tepeyi boşaltanlar şunlardır denilmemiştir yani haliyle. Yani sarsıntı yaşananların, hatta meydanda sarsıntı yaşayanların, dağılanların bazılarının adını görüyorsunuz ama şeyi göremiyorsunuz. Okçular tepesini boşaltan o okçular kimlerdi? Şehit olanların adı var. Abdullah İbni Cübeyr gibi adı var ama geriye kalanların diğerlerinin adı yok. Sonraki nesiller bunları böyle bilsin istenmemiştir. Kardeşin ukuvvetin herhalde izzet ve şerefin en yüksek zirvelerinden birisi bu olsa gerektir ki sahabiler birbirlerini bu yönüyle tanınsın istememişlerdir. Haliyle bunu şunun için söylüyorum. Peygamber Efendimiz baştan tedbir alıyor, sıkı sıkı tembih ediyor. Sonradan olan çok fazla fayda sağlamıyor. Bunun gibi işin hadisenin en başında ne olacak? Tedbirle alınacak. Ona göre adımlar atılacak ama sonraya yönelik olarak artık ahvah etmenin veyahut da kaderi suçlamanın, şunu bunu yapmanın hiçbir manası yok. Dolayısıyla biz bize düşeni yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu yüzden Evlilik sırasında, evlilik öncesinde tarafların birbirini görmesi de bu çerçevedendir. Peygamber Efendimiz, görseydiniz bu evliliğinizin devamlılığı için daha hayırlıydı diyerek görmeden evlenen şeyi hatırlatıyor, zikrediyor, dile getiriyor. Bunlardan bir hadislerden bir demetini paylaşacağız ve birincisine de bununla başlayacağız. Bu hadisi bize Mughira İbni Şube radıyallahu anh anlatıyor. Mughira İbni Şube hatabe imraten fekâre lehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kadına istedi, yani evlilik teklifinde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem undur ileyhe, kadına bak, kadını gör. Fe innehu ahra en yu'deme beynekuma, aranızdaki evliliğin devamı için bu daha hayırlı, daha araştırmaya dayalı demektir. Ahra demek araştırıp doğruyu bulma demektir. Taharri araştırma demektir. Taharri nerede farz yaşıyor olarak kıble tayininde sık sık adı geçer. Kıble ya taharri yapmadan namaza durmak doğru değildir. Ne yapacaksınız? Sağımız şu, solumuz şu, işte kıblemiz bu, güneş şuradan doğuyor, şuradan batıyor. Herhalde kıble şöyle olsa gerektir. Bak şuradaki ilerideki cami bir piknik yerindesiniz, görünüyor uzaktan. Kıblesi şöyleye benziyor. Ne o? Bir araştırma yapıyorsunuz. Veya sizden daha iyi bilen çevrenin yerlisi varsa ona soruyorsunuz. Buranın kıblesi nasıldır ve ne şekildedir diye ona soruyorsunuz. Haliyle kıbleyi tayin etmeye çalışıyorsunuz. Doğruyu buluyorsunuz, duruyorsunuz. Buna ne deniyor? Taharri deniyor. Kıble tayininde kıbleyi bilmeyen insanın taharri yapması farzdır. Bağlayıcıdır. Burada da taharri kelimesi, ahra kelimesi kullanıyor. Seçip de doğruyu bulmaya bu daha uygundur. Yani hayırlıdır diye tercüme ediyoruz ama kelimenin yapısında bu vardır. Tahrir kelimesi de eskiden gazete yazarlarına muharrir denilirdi. Neden muharrir denilirdi? Çünkü yazacağı konuyu araştırmalı, doğru bilgileri elde etmeli. Onun üzerine yönlendirici olan, doğruya yönlendirici olan yazılarına yazmalıydı. Şimdi muharrir olması gerekenler tahrir yapmak yerine, araştırma yerine çok defa ezbere yazdıkları için ve bazı veya kendi zihinlerindeki zehri boşaltmanın yollarını aradıkları için muharrir adının yerine köşe yazarı kullanılıyor. Kenarlarda, köşelerde yazmaya devam ediyorlar. Araştırma yapan varsa bir şey demedim ama çok defa şahit olduğumuz hadise de budur. Kendi içindeki hastalığı veya inşallah doğru bilgiyi de, doğru yazanlarını söyleyelim, aktarma için fırsat, zemin veya bir uç yakalamaya çalışıyorlar. Muharrir adı girerek unutuldu. Muharrir adı da, tahrir adı da nereden gelir? Buradan gelir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'de ve Sünen-i Nesai'de yer alan bir hadistir. Yine Sünen-i Ebi Davud'da ve Hakim'in Müstedrek'inde yer alan bir başka hadis-i şerifi paylaşıyoruz. Bu hadis-i şerifi Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma naklediyor. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ, sizden birisi bir kadına evlilik teklif ettiğinde, hataba kelimesini evlilik teklif etme şeklinde kullanıyoruz ama dilimizde daha ziyade işte istediğinde veya kız istediğinde diye söylenir daha ziyade. Böyle bir yani teklif ettiğinde deyince yüz yüze anlaşılıyor biraz da. O yüzden bunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Ama doğru tercümesi de evlilik teklifinde bulunduğunda demek herhalde daha doğru olunur ama yüz yüze değil. Fe in istata'a, gücü yetiyorsa, imkan buluyorsa, en yanzura minha ila ma yed'u ila nikahiha, nikahına vesile olacak, nikahına teşvik edecek veya teklifte bulunmasına sebep olacak noktaya bakabiliyorsa fel yefal, bunu yapsın, baksın bu nedir, daha da yüzdür. Şimdi insanın, Cenab-ı Allah yüze başka bir meziyet vermiştir. İnsanın duyguları, düşünceleri, yapıları ve benzeri her şeyi daha ziyade yüzden belli olur. Yüzün geçici ifadeleri vardır, kalıcı ifadeleri vardır. Yani yüz üzerine bir kitap yazılsa kitabı dolduracak kadar da bilgi vardır. Geçici duygular nasıldır? İnsan öfkelenince Nasıl yüzünden anlıyorsunuz öfkelendiğini? Yani aynı sözü insan gülerek söylese ayrı manaya gelir. Kaşlarını çatarak söylese ayrı manaya gelir. Siz onun jest ve mimiğinden, hal ve hareketlerinden bu işi şaka için söylediğini veya ciddi söylediğini veya azar için söylediğini anlayabilirsiniz. Çok da. Bir kardeşimiz vardı, konuşmadan evvel kaşları çatılırdı. Tamam anladık derdik. Ne diyeceğim belli. Falan şey olarak ya o kadar mı belli oluyor derdi. Sonra da gülmeye başlandı. Güldürmenin yolu da kolaydı. Şimdi onun gibi yani ifadeler, bunlar geçici ifadelerdir. Gülmeler geçici ifadeler. Öfke geçici ifadelerdir. Üzüntü gelip geçen ifade edenlerdir. Ama hayat boyu üzülen, acı çeken insanın çok defa yüzünden o acının eserini okursunuz. Giderek bu nevi acılar, bu nevi sıkıntılar insanın yüzünde derin izler bırakırlar. Yaş ilerleyince bu üzüntüler, bu izler daha derin ve daha kalıcı hale gelir. Ben uzaktan bir zenciyi göstermiştim arkadaşa. Yani ağlayan bir yüz ifadesi vardı. Keşke göstermeseydim. Arkadaş unutamıyorum o yüzü diyor. Yani şu olarak hak ağlamaklı bir yüz o kalıcı hale gelmiş artık. Bu ve benzeri çile çeken insanlarda bazı insanlara bakarsanız yüzünde hilekar bir ifade vardır. Sana onu söyler çok defa. Bazı insanlar var da çektiği çileleri yansıtır ve benzeri. Çektiği mücadeleyi yansıtır. Bazen çile olmaz ama mücadele zor şartlardan geldiğini, bazı insanın samimiyetini, içtenliğini aktarır. Bazı ifadeler de vardır teyatçı olarak insanın ruh haletinin kalıcı hale gelmiş şeklidir. Bu yüzden yani yüzler çok şey ifade ederler ve çok şey anlatırlar. Konuşurken bu insan dil ucuyla mı konuşuyor? Gönülden geleri mi konuşuyor? Arka planında daha başka bilgiler mi var? Şu anda iş dünyasında neler dolaşıyor? Onları da size hissettiren sinyaller verirler. Bir insanın samimi konuşup konuşmadığını anlarsınız. Aldatıcı konuşup konuşmadığını hissedersiniz. Bu adamı ben dinledim ama dilinin altında başka bir şey var. O başka bir şey söylemek istiyordu. Bu kadarını söyleyebildi bile dersiniz. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh'a oturduğu yerden bağırıyorlar ya, inil hukmu illa lillah diye birisi bağırıyor. Hüküm ancak Allah'a aittir demek. Hazreti Ali radıyallahu anh kürsüde. Adam ne demek istiyor? Sen hakem hadisesine rıza gösterdin. Allah'ın hükmünden başka hüküm tanıdın. Dolayısıyla küfre düştün. Kendine gel demek istiyor. Ama dediği cümle ne? İnil hukmu illa lillah. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Ayet-i kerimedir. Doğru olandır. Hazreti Ali onun bu çıkışına ne diye cevap veriyor? Kelimetu hakkin uride bihel batıl diyor. Dost doğru bir söz ama arkasında batıl yatıyor. Batıl murad ediliyor. Yani söylediğin söz doğru ama dilinin altındaki bakla batıl. Zeki insanın durumu en kısa nasıl tasvir ediliyorsa böyle tasvir edilir. Evet, dilinin altındaki batıl. Bazen güzel ve doğru sözlerin arkasına neler gizleniliyor, neler saklanılıyor, hal ve tavırlarından, geçmiş hallerinden, yüz ifadelerinden, gözlerinin bakışından bile bunu çok defa hissedersiniz. Yüz evet farklıdır. Şöyle diyeyim, bir insan normal şartlarda mat dursalar şu yüz şundan daha güzel veya yakışıklı görünebilir. Ama konuşmaları, samimiyetleri, jest ve mimikleri, güler yüzü, insancıl tavırlarıyla çok geçmeden herhalde bu sima bu insandan daha sevimli veya daha cana yakın gelir. Bir de insandan insana bakış ve değerlendiriş tarzları vardır. Mizacı mizaca uymasını ifade ederler. Bu açıdan bakıldığında yüzler kıymetlidir ve değerlidir. Hatta İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Ahmed İbni Hanbel merhum, yani ikisi de kadınların yüzlerinin kapanmasının daha doğru olduğu kanaatindedirler. Neden? Çünkü yüz insanın en çok dikkat çeken yerlerindendir. Madem dikkat çeken yer kapanacak, yüz de kapanmalıdır. Bu anlayıştadırlar. Bunun hak payı var mı? Evet var. Hanefiler de bunun müstahap olduğu görüşündedirler. Ama şöyle bir şey daha var yani. Müstahap olan ayrı, icbar ayrı bir hadisedir. İnsan her dikkat çekici şeyi de yasaklayamaz veya saklayamaz, edemez gidemez. Haliyle müsaade illa ma zahara minha diyor ya ayet-i kerime. Ancak kendiliğinden ortaya çıkan, görünen haliyle gözü görünmek zorundadır. Bu kadın elbette ki yemek yemek zorundadır. Bir de Esma validemize, Esma diyor, bir kadın elini, yüzünü gösteriyor, ayağını gösteriyor. Bunlar dışındaki yerleri setretmek, yani tesettürüne riayet ve dikkat etmek zorundadır şeklindeki vurgu var. Buna dayanarak her şey saklanamadığı gibi yüzde saklanamaz ama fitneye sebep oluyorsa o zaman başka şeklindeki vurgularla dile getiriliyor. Ama bunu şunun için paylaşıyorum. Evet, yüzün dikkat çekiciliği var mı? Var. Mesela delil gösterilen bir tanesi de nedir? Evlenme niyetinde olan insanlar neler? Bayanın yüzünü görebilirler. Çünkü en çok tesir eden birinci derecede odur. Yine aynı şekilde hakimler şahitlik yapanın kimliğini tespit için yüzüne bakmak zorundadırlar. Bunlar olunca madem yani yabancı bir erkek bakabiliyor veyahut da hakim gereğe müdahale edip bakabiliyor şahit tespiti için, evet yani yüzün kapatılmasını tavsiye etsek de icbari olduğunu bu sebeplerden diye yan yana sıralanıyor, kabul etmiyoruz şeklinde. Bu doğrudur. Yani bu bir içtihattır ve yerinde yani deliller kullanılır. Ama bu şuna mani değil. Yani yüzün dikkat çekiciliğine, vurgusuna, ifadesine ve evlilik hayatındaki devamlı ve istikrarlı rol oynadığına dair çok önemli olduğuna, dikkat çekiş anlayışına mani değildir. Doğrudur. Yerli yerinde de bir tespittir. Ondan bu açıdan istifade edilir mi? Evet, edilir. Tekrar ediyorum. Yani bu Cabir İbni Abdillah'ın naklettiği bu hadisi şerif nedir? Sünen-i Ebu Davud'da yer alan bir hadistir, vurgulamıştık. Hakimin müstedrekinde yer alır. İbni Hacer el-Asgalani merhum hadisi naklettikten sonra sahih olduğunu vurgular. Yine hakim müstedrekinde hadis için sahih der. Yalnız Hakim-i Müstedrek'e çok güzel bir kitaptır. Evvela oradan başlayalım. Ancak hakim merhum hadiste biraz kolaycılığıyla bilinir. Yani bazı insanlar vardır. Hani çatık kaşlı insanlar gibi diyeceğim. Hadise zayıf demeye meraklıdırlar. Son devirlerin hadisle uğraşanlarından Elbani böyledir. Elbani Arnavut demek. Aslen Arnavut olduğu için böyledir. Bir hadise zayıf demekten hoşlanır. Ama yine biz onun kitabından istifade ediyor. Hadisi nerede bulacağımızı biliyoruz. Ayrıca inceliyoruz. Bu ayrı bir konu. Yeter ki kötü niyetli olmasın. Kötü niyetli demiyorum ben Albaniye'ye ama tahta kafalı diyebiliyorum. Çünkü tekrar ediyorum. Selefilerden daha selefidir. Resulullah'ın türbesini yıkmaya kalkanlardandır. Bu yüzden doğru de dikkat olunmalıdır. Yani bir hadise sahih diyorsa genellikle hadis sahihtir, kelime kaçırabiliyor. Muhaddis olan insan kaçırmamalıdır. Söyleyeceğim şimdi şeyini. Ama yani cildini, sayfasını, hangi kitaplarda bulduğunu zayıf bile olsa hadis geçiştirmiyor. Yani şu kitaplarda var diye gösteriyor size. Dolayısıyla ne yapıyor? Yani araştırmak, taraştırmak, ravilerine bakmak için fırsat vermiş oluyor. Tekrar ediyorum yani bir insan çok kötü niyetli değilse yanlış fikirde bile olsa istifade edecek yanlar çok bulabiliyorsunuz. O da öyledir. Kitabında iyi bir emek vardır. İmam Zeylağî'yi kendine örnek almıştır. Ona göre ve İbn Hacer el-Asgalani'nin İmam Zeylağî'nin Nasbur Rayedi Enfes bir tahriş kitabı vardır. Yine İbn Hacer el-Asgalani'nin Telhîsul Habir diye bir kitabı vardır. Onları önüne almış. Onları örnek alarak birinci derecede de Nasbur Rayedi'yi örnek almıştır. Ona yeni hadisler ilave ederek ayrıca cilt ve sayfalarına da yazarak hangi bölümlerde bulunabileceğini daha iyi adres tarif ederek kitabını neşretmiştir. Bu açıdan istifade ediliyor. Ama tekrar ediyorum, bir hadise zayıf demekten, aslı yok demekten de hoşlanıyor. Ona itibar etmeyeceksin, öbür tarafına bakacaksın. Bazı insanlar da hadise sahih demek arzuyor, sahih demekten hoşlanıyorlar. Hele de hissediyorsa ki hadis Allah Resulü'nün bazen senedine çok dikkat etmiyor ama o metin başka larında da var. Dolayısıyla orada olduğunu, onunla örtüştüğünü bildiği için kolaylıkla sahih ifadesini kullanabiliyor. Daha kolay. Genellikle hakim merhum hadise kolay sahih diyenlerdendir. Bu yüzden dolayı Zehebi de onu tasdik ediyorsa, Zehebi onun kitabını bu yüzden yeniden elden geçirmiştir. Hadise sahih diyorsa, Buhari ve Müslim'in şartına uygundur diyorsa, gerçekten uygun mu değil mi, sahih mi, yeniden bir eleme yapmıştır. Zehebi de hakimin sahih deyişini destekliyorsa sahihtir. Ve bu ilimde bir rütbe olarak kabul edilir. Çok defa hakim sahih der, Zehebi de onu destekler diye dipnot düşürür. Bu ilmidir ve doğru bir tavırdır. Bu konuda yani Zehebi de, İbni Hacer el-Askalani de dahil ne yapıyor? Bu sahih görüşünü destekliyor efendim. Onun için dedim. Evet, bir başka hadise geliyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kuntu inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe'adahu raculun fe'akhbarahu ennehu tezevvece imraten minel ensar. Peygamber Efendimizin yanındaydım. Ensar bir adam geldi. Ensardan yani Medineli bir kadınla evlendiğini, nikahlandığını daha doğrusu söyledi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona enazarte ileyha, kadını gördün mü dedi. Yani Peygamber Efendimiz, yani biz bundan anlaşılıyoruz ki kadını görmeden birisinden bahsedilmiş, batinlerinde bu da nikah, evlilik teklif etmiş, dolayısıyla yani aralarında nikah kıyıldığını anlıyoruz biz bu ifadelerden. Şahıs da diyor ki kâle le, henüz görmedim diyor. Henüz kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki fezheb fenzur ileyhe, git ve ona gör diyor. Ona bak, onu gör. Fe inne fî a'yunil ansâri şey'en, çünkü ensar kadınlarının gözünde rahatsızlık olabiliyor. Var mı yok mu sonradan mazeret ortaya çıkartma demek istiyor. Bunu da görüyoruz. Biz sizi böyle bilmiyorduk, biz seni böyle bilmiyorduk. Yani günümüzde seçicilik de o kadar çok fark etti ki, yani dolayısıyla bu nevi şeyler gündeme gelmeye başladı. İleri geri söz edilmeler de başladı. Haliyle evlilik yani olmadan, gerçekleşmeden önce bakın görün, ondan sonra yuvanızı bunun üzerine kurun diyor Peygamber Efendimiz. Giderek bakmasını istiyor, görmeden evlenme diyor. Şimdi geri döndük, yani şöyle bir sıkıntımız var. Efendim kaç kere görüşebilir? Görüşünce neler

%90'dır. Doğru olma ihtimalinden yüksektir. Zaman zaman takılıyorum. Nişanlılık devresindeki gibi davranılsaydı boşanmalar %70 azalırdı deniyor. Doğrudur. Nişanlılık devresindeki gibi davranılsaydı iflaslar %70 çoğalırdı. Bu da doğrudur. O ne? Bunun manası nedir? O devre normal devre değildir. Bu yüzden bir insanın karakteri, tekrar ediyorum, çok önemlidir. Bilgiler değişebilir. Bilgiler gelişebilir. Örfler alışılabilir. Hepsine kolay alışılmaz yani. Örf de ciddi bir sıkıntıdır. Alışılabilir. Bazı şeylere önceden hoşlanmayan yemekler yenmeye başlanabilir. Keşke önceden de yeseydim denebilir. Ama karakterler kolay değişmez. Karakterler çok sert çeliğe benzer. Haliyle, bütünüyle zannedilmesin ki benim şu şu şu özelliklerim var, değiştiririm ben onu. Değişmez. Çok zordur. Yıllarca örselenmesi gerekir. Büyük bir mücadelenin verilmesi gerekir. Değişmeyeceği anlaşılınca da irade çökmeleri, hayal kırıklıkları yaşanır. Bu yüzden ne yapılmalı? Bulunduğu yerden, bulunduğu mahalleden, iş atmosferinden veya bir o kişilerle, belli kişilerle uzun süre arkadaşlık yapmazsa onlardan karakteriyle ilgili arkadan bilgi toplanılır. Görüşmeyle, konuşmayla, orada burada çay içmeyle, gezip tozmayla öğrenilmez. Bu devrede özellikle gezip tozmalar kıza zarar verirler, yaralanırlar. Diyelim ki sonradan ayrılık olunca gezdi, tozdu, sonra da ayrıldılar şekline dönüşür ve bundan en çok kız zarar görür. Haliyle bu konularda dikkatli olmalıdırlar. Geri geldik. Yeniden o noktaya döneceğiz. Mecburen döneceğiz. Bir başka hadisi şerifi şimdi başlıyoruz. Paylaşmaya ve üzerinde konuşmaya. Bu daha önce bir vesileyle geçtiğini hatırlıyorum. Hadisi şerifi kim naklediyor? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma naklediyor. Kale diyor ki, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yahtuba ala khıbbeti ahihi hatta yatrukal khatibu qablehu ev ye'dene lehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın kardeşinin istediği bir kızı istemesini yasakladı. Neye kadar? İsteme, ona cevap verilinceye kadar veya o yani evlenmeme kararı verinceye kadar veya kendisine izin vermezse tamam yani biz uyuşamayacağız, olmayacak herhalde. Yani ben geri adım atıyorum diye herhangi bir bilgi vermedikçe birisinin talip olduğu kıza bir başka bir Müslümanın talip olmasını yasakladı. Bu bir de hadis-i şerifin bu bölümü yani bu şekliyle nerede var? Yani Ebu Davud'da var, Sünen-i Nese'yi'de var, İmam-ı Malik'i Muvatta'ında var. Ama alışverişle olan bölümü müttefakun aleyh. Oradan buraya kadar alışverişle birlikte olan bölümü. Şöyle alışverişte bir insan, bir kimse kardeşi bir şeyi satın almaya talip olmuşsa o alışveriş neticelenmeden veya bir kıza talip olmuşsa bu sona bağlanmadan devreye girmesin, bu şeklindeki aynı şey devreye girmesin şeklinde hadis-i şerif müttefakun aleyh. Mümin bir başkası alışverişe teklifte bulunmuşsa, pazarlığını ediyorsa devreye girerek o malı alması tahrimen mekruhtur. Biliyorsa ki bir mümin kardeşi birisine talip oldu, o devrede devreye girmesi yine tahrimen mekruhtur. Bunu bildiği sürece bunu yapamaz. Ya o vazgeçecek veyahut da diyecek ki biz anlaşamıyoruz, siz teklifte bulunabilirsiniz diye yani yol ve kapı açacak. Bu olmadan caiz değildir. Bilmiyorsa yani bilmeden yapılan sıkıntı değildir netice itibariyle ama bunu bilerek yapması doğru değildir. Yani bu mücadelelere de, küskünlüklere de, kırgınlıklara da, İslam kardeşliğinin bozulmasına da sebep olur. Dikkat edersen ala hıbbeti ahihi diyor. Kardeşinin Cenab-ı Allah da zaman zaman müminlerin kardeş olduğunu vurguladığı gibi Allah Resulü de iman kardeşliğini hatırlatarak bu kardeşliğinize yara getirmeyin manasında bu konuda ne yapıyor? İkaz ediyor müminleri.

0: şekilde davranmamalı, bu şekilde hareket etmemeli, bu nevi aksaklıklara sebep olmamalıdır. Burada asıl söylemek istediğim bir şey daha var. Bir insan, gençler arasında bu nevi gevşeklikler çok oluyor. Bazen kızlar arasında da oluyor. Ama kızlarınkından daha ziyade ve zararlı olanı erkekler arasında olanıdır. Söyleyeceğim. Teklifte bulunmamış, istekte bulunmamış ama gençler arasında bulunduğu ortamda o kızı gündeme getiriyor. İleride teklif olur veya olmaz gündeme getiriyor. Böyle birisine işte evlenmeyi düşünüyorum, şunu düşünüyorum, bunu düşünüyorum. Dile dolamak dediğimiz ifadelere çok fazla tarif etmeyeceğim. Fazlaca gündeme getiriyor. Bir, bunu gündeme getiren bir insan diğer gençlerin arasında gündeme getiriyorsa, bir kızı da onların zihnine düşünüyor, ediyorsa kıza zulmediyor bir. İkincisi, gerçek manada o kızı seviyor mu ondan da endişe ederiz. Çünkü kişi sevdiği kız üzerine, sevdiği insan üzerine toz konsun istemez. Böyle bir meclise gündeme geliyorsa toz yağdırıyor demektir. Bu doğru bir davranış değildir. Hani son yerine bizim ahlakımız eskiden oydu. Esme ey bağat, esme canan uykuda diyor. Rüzgara esme diyor. Yar uyuyor. Rüzgarın vurmasını bile kıskanıyor. Böyleydi. Milletin ortasındaysa dile getirmekten kıskanmıyorsun. Bu normal bir ruh hali değildir. Buradan şunu da söyleyeceğim. Arabalarda, sokaklarda kucaklaşmalar da normal bir hal değildir. Diğer insanların dikkatini sevdiğinin üzerine bir insan, bir erkek ele topluyorsa, kız da öyle şekline, yani belki o kıza karşı şehvet duyuyor olabilir ama hakiki manada istenen sevgiyi duymuyordur. Milletin dikkatini ona yoğunlaştırıyor. Hastalıklı bir ruh halidir. Şöyle ve böyle ne ifade ediyorlarsa nasıl dile getiriyor getirsinler, bunlar normal hal değildir. Tekrar ediyorum, şehvet ayrı bir şeydir. Gerçekten gönülden sevgi ve sevgi ayrı bir şeydir. Şayet bu nevi davranışlar sergilenebiliyorsa milletin ortasında, bu nevi sözler konuşabiliyorsa erkekler meclisinin ortasında, bu sevgi normal bir sevgi değildir, arzu edilen bir sevgi de değildir. Hani zaman zaman vurguluyorum, ediyorum ya, yani Mecnun'la şeyin oldukça güzel ifadeler var. Emurru ala diyari diyari leyle ukabbilu zel cidari ve zel cidara. Ma hubbu diyari şagafuna kalbi velakin hubbu men sekene diyara diyor. Bir beldeye geliyorum. Burası Leyla'nın beldesi. Önüme gelen her duvarı öpüyorum. İster ev duvarı, ister avlu duvarı. Ama sanmayın ki kalbimi dolduran, kuşatan bu şehrin sevgisidir. Bu şehirde bir oturan var, bütün şehrin duvarlarını o güzel gösteriyor diyor. Bu sevginin ifadesi, anladık. Ama bu sevgiyi duyan insan milletin gözünün önüne, daha abes bir şey söyleyeceğim, yarı çıplak bir şekilde sevdiğini çıkarır mı? Herkesin dikkatlerini onun üzerine toplar mı? Şöyle böyle hallerde çıkarır mı ve şöyle böyle hallerde konuşmasını eder mi? Bu ruh hastalık halidir. Tabii buradan ifadeyle, yani insan, yani Medine'yi seviyoruz. Niye? Orada bir var var. Medine'yi sevdiriyor. Dağını, taşını, her şeyini sevdiriyor. Ama tekrar ediyorum, sevgi gerçekten gönülden duyulan, hani uçan kuştan, esen yelden bile sakınırım diyor ya, kıskanırım diyor ya, sakınırım, kıskanırım diyor. Doğru olan mantık odur. Yanlış olan mantık günümüzde şahit olduğumuz bu nevi çarpıklıklardır. Bunu da şunun için söylüyorum. Ben birini tanıyorum. Bir arkadaş bir kıza talip olacaktı. Başka bir zevzek kızı diline doladığı için vazgeçti. Kızcağızın hiçbir suçu yok. Arkadaş teklifte bulunmadı. Sebebi öbürünün o kızı diline dolaması. Kızcağızın haberi bile yok. Ve onlar sonradan üzüldüler. Böyle bir şey teklif geleceğini biliyordu. Üzüldüler. Bu bizim gençlik yıllarında yaşanan bir hadise. Ve biz söyleyemedik ki bu sebepten oldu diye de diyemedik. Bu ve benzeri. Onun için yani insanlar her karşısındaki kızı, her karşısındaki insanı kendi kardeşi gibi bilsin. Kendi kardeşine nasıl bazı muamele edilmesini istemiyorsa o da etmesin. Nasıl davranılmasını istiyorsa, dürüst olunmasını istiyorsa öyle olsun. Kendi hayatında dediğim gibi karşısındaki insan erkekse de kendi en yakınları yerine koysun. dediğim gibi kızlar daha çok LK kabul etmezler. Onları da o makama koysunlar. Ona uygun, ona layık, ona şekilde İslam'ın da istediği ahlak güzelliği tavrı içerisinde hal ve hareketlerine tanzim ve tertip etsinler. Ona göre davransınlar. Dedikten sonra döndük. Şimdi tabii evlilik hayatının içerisinde de şey var ama yani şu olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor. Başka rivayetler de geliyor. Bunu biliyorsun hadis-i şerifi. Ekmelül müminine imanen ahsenukum hulukan ve hıyarukum hıyarukum linisaikum buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tirmizi'nin naklettiği ve hasen ve sahih olduğunu, hasen artı sahih olduğunu söylediği hadis-i şerifte. Müminlerin iman açısından en olgun olanı, ahlak açısından en olgun, en güzel olanıdır. Kadınlarına karşı sizin en hayırlı olanınız, ona karşı en hayırlı şekilde, üslupta, tavırda, ahlakça davrananızdır. Hadis-i şerif bunu diyor. Hatta eltefuhum li ehliha bir başka rivayette, kadınlara karşı daha nazik, daha latif davrananlarınızdır diyor hadis-i şerifte. Şöyle diyeyim, yani yuva tekrar döndüm. Devam için kurulmalı, istikrarı düşünülmeli, yuvanın içerisinde dünya saadeti yakalanmalı, birlikte eşler ahiret saadetini de elde etmek, bu yolda hizmet edecek, bu yolda filizlenip yetişecek, bu yolda o da hayatını huzurlu yaşayacak şekilde yavrular yetiştirmelidir. Cenab-ı Allah'ın şu ayetine ki Zümer suresinin 15. ayeti iyi dikkat ediniz. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَحْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Gerçekten hüsrana uğrayan kimseler hem kendileri kıyamet gününde kaybedenler, ziyana da uğrayanlardır ve hem de kendi ailesini zayi ederek Allah'ın huzuruna varanlardır. Gerçek saadet, ebedi hayatta kişinin kendisinin ahiret saadetine ermesi olduğu gibi artı ailesinin saadetine de vesile olursa, haliyle huzura ailesiyle birlikte varırsa, kendi çocukları da kendinden sonra gelen nesillerle de ahirette, cennette buluşurlarsa gerçek saadet budur. İnsanın saadetine saadetten katan budur. Hele de yuvasının saadetine o sebep olmuşsa, altyapısını o hazırlamışsa, kendinden sonraki nesillerin de hayırlı nesiller olarak yetişmesi için zemin hazırlamışsa, gerçekten Allah katında ne olacaktır? Mükafatı en büyüğüne erecektir. Bunun için hissettiğimiz ayetlerdeki o durgu kendine ayrıca nimet bahşedilecektir. Onların ecirlerinden de kendisine ecir verilecektir. Cenab-ı Allah bu hakikati, hüsran da nedir? Kendisi cehennemde, ailesi cehennemde, sebebi de kendi. Bu da azaba azap katacaktır. Hüsrana hüsran katacaktır. Bunu dile getirdikten sonra Rabbimiz اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Gerçek hüsran, gerçek iç dağlayan zarar, gerçekten sermayeyi tüketen bir zarar görmek istiyorsanız işte bu zarardır, bu hüsrandır buyuruyor ayet-i kerimede. Bu çerçevenin içerisinde geri döndüm. Bu çerçevenin içerisinde şunu da paylaşmakta fayda var. Kefaet dediğimiz denklik evlilik hayatında nasıl görmek önemliyse önemlidir. Denklik dediğimiz şey birkaç şeyde aranır. Ne olur? Meslekte denklik, dindarlıkta denklik, maddi açıdan denklik ve benzeri aranır. Buna günümüzde iki denklik daha ilave edilmesinde fayda var. Birisi kesin ilave edilmeli. Kanaatim o. Yana veririm. Tahsilde denklik. Kızın tahsili erkekten yüksek olunca, erkek de bunu kabullenemeyince çok defa oluyor. Kızılca kıyamet kopuyor. Kendisinden daha yüksek olmasını istemiyor. Veya bunu kabullenecek olgunluk yok. Bu yüzden dolayı tahsil hayatına ayrıca bir şey yapılması lazım. Bir de her ne kadar geçmiş kaynaklarımızda kefaetle ilgili olarak zikredilmese de gözden uzak tutulmayacak bir şey daha var. Meslek çubu dikkat edilmiştir. Bir şey daha var, o da örf yakınlığı veya uzaklığı. Örflerin farklılığı. Karadeniz'de bir yere gitsin, uzun süre kara lahana yememişse ne yemek isterdin diye sorsan %80 kara lahana der. özlemiştir. Niye? Çocukluğu onunla geçmiştir. Başkasına gelse de o da kendi tarharasına alışmıştır. Başkasınınki yiyemez. Yani yemeklere alışması zaman alacaktır, şu olacaktır, bu olacaktır. Bu devrelerde ne yazık ki şimdi kaynanalar da çevredeki insanlar da çok fazla sabırlı değil. Yani inşallah o da sıkıntı bir şey daha var. Gelinler veya gidenler de alışmaya çalışmıyorlar. Ya dedi mi orada duruyorlar. Yani daha ileri gitmiyor. Ya hele de meyvelerde. Yahu meyve her biri tatlı. Ayrı lezzeti, ayrı kokusu olabilir. Yok onu yememiştir. Yemeyecek ondan sonra dayatır gider. Aradan yıllar geçer niye yemedim diye de üzülür. Bu ve benzeri gibi hadire. Örfler, bunun ötesinde örfler var. Yani kabullen doğru olan örfler var. Yani yanlış olan adetler var. Bütün bunlar alışıncaya kadar zaman geçiyor, mizaç geçiyor. Bu devrelerde tatsızlıklar da yaşanabiliyor. Bu açıdan ya başta dikkat edecekler veyahut da sonradan alışmaya çalışacaklar. Yanlış olanı varsa ki biz onu örf demiyoruz İslam açısı yanlış olanlara İslam'a örf demek ne demek? Aklın da şeriatın da doğru kabul ettiğini örf denir. Aklın da şeriat da doğru kabul ediyor ve devamlı yapılan bir iş haline gelmişse bir şey haline gelmişse örf onun adıdır. Adet aklen şeriatın kabul ettiğine de etmese de devamlı hale gelmişse işlenir hale gelmişse genel ad nedir? Adettir. Bizim orada adet budur. Bizim orada adet şudur. İşte gelin ere de cenaze merasimleri, düğün merasimleri adetlerin en çok ortaya çıktığı şeylerdir. Ondan sonra birbiriyle yarışırlar. Şu ve benzeri. Bu nevi durumlarda yani tekrar ediyorum yani ne yapacaklar? Yanlışsa yanlışa iştirak etmiyor. Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Ama onu iyi ifade edecek. Eğer örfse alışmaya çalışacak. Diğer tarafta farklı bir örften, farklı bir dünyadan, farklı bir adete gelen insana baskı yapmayacak. Ama bu hataları sık sık görüyoruz. Geri döndük şimdi. Ne diyoruz? Bir, taraflar birbirini görecek, fıtraten ne yapacak? Birbirine kabullenecek. Sonra İslam edep ve terbiyesi içerisinde istenecek. Ondan sonra İslami hukuka riayet edilecek. Lüzumundan fazla görüşme ve konuşmalar zarar verir, kıza daha çok zarar verir. Gezmeler, tosmalar hepten zarar verir. Telefonlar daha çok babaya zarar verir. Kız Üsküdar meydanında görüyorum, vapura yürüyünceye kadar telefonla konuşuyor. Vapurda az ileri mi oturduk, konuşma devam ediyor. Kitabı okurken dalmışım, indim, baktım aynı telefon konuşması devam ediyor şeyde. Hemen önünde devam ediyor. Babasını acıdım. Bitmeyen, tükenmeyen konuşmalar ve benzerleri. Bu da doğru değildir. Lüzum bu baştan bir büyük söylemeli. Onlar da riayet etmelidir. Çünkü daha sonra bak telefonla aramadı. Bak telefonu çabuk kapattı. Demek ki çok sevmiyor. Gibi şeytanların vesveselerine kapı açmamalıdır. Çünkü bu devrede çok doğru değildir. Lüzum edilen elzem şeyler sorulur, edilir, gider. İstişare edilir. Tekrar ediyorum. Ondan sonra ciddiyet ve ağırbaşlılık daima doğru ve yerli yerinde olandır.
1: Sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Söylenecek çok söz var ama biz noktayı koyduk. Gerisini en az benim kadar siz de biliyorsunuz.
2: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com,
3: Telefon 0212 286 0612 Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
17: www.özelfm.net
18: özelfm.net
19: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz. Kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı. İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Şu nasihatta bulunuyor. Ehibbul fukara'e. Fakirleri seviniz. Fakirlere karşı muhabbet besleyiniz. Ve calisuhum. Onlarla da birlikte oturunuz. Ve ehabbel araba. Ve arabı da seviniz. Min kalbike. Kalpten seviniz. İçten gelerek seviniz. Samimi olarak seviniz. Vel yaruddeki anin nasi. İnsanlardan men etsin. İnsanlardan geri çeksin, elini çeksin. Ma ta'lemu min nefsike. Senin nefsinde ve bir kendi kabahatlerin, bildiğin durumlar hakkında da onlarla uğraş ve insanların ayıplarını araştırma noktasına da gitme. Yani sen kendini biliyorsun. Kendini bildiğinden dolayı kendi bildiğin şeylere ilgilen. Onları düzeltme yoluna git ve insanlarla da karşı bir şey davranışın içerisine girme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere genel bir ahlak kuralını hatırlatıyor. Toplumsal uzlaşının, insanların birbirini nasıl sayması, sevmesi gerektiğinin durumunu bize anlatıyor. Ve diyor ki fakirlerle oturun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve fakirleri sevin. Çünkü bu bir emir. Peygamberimiz emrediyor ki bununla ilgili ayet-i kerimeler de var. Niye? Fakirlerle oturduğu zaman bir insan haline şükreder. Onların halini görür, yaşayış tarzını görür. Yine Peygamberimizin de buyurduğu gibi dünyalık noktasında, dünya malı noktasında kendinden aşağıdakilere bakacak. Ama din yönünden, takva yönünden de devamlı kendinden üst seviyedeki insanlara bakacak ve onları kendisine örnek alacak. Burada da fakirleri gördüğü için, fakirlerle hemhal olduğu için ne yapıyor? Kendi haline şükredecek. Dünya nimetleri kendi elinde çok ama onların elinde yok. Bu nedenle bunu gören bir insan ne yapar? Kendi haline şükreder. Şükrettiği gibi de o insanlara faydalı olmaya çalışır. Onlara iyilik yapmaya çalışır. Çünkü onların durumunu biliyor, halini biliyor. Onların bu hali nasıl gider? Neyden hoşlanırlar? Neye yapılması gerekir? Bütün bunları ne yapar? Göz önüne getirir ve ona göre tavırlar alır. Ve bu şekilde kendisindeki gurur ve kibiri de yıkmış olur. Çünkü devamlı zenginlerle oturduğu zaman her şey müreffeh, rahat bir hayat var. Her şey elinin altında olduğu zaman insanda hayli hayli bir şımarıklık meydana gelebilir ki kendisini kontrol edemeyen zayıf yaratılmış olan insan hep bu hataya düşmüştür. Belli bir zaman sonra o zenginliğin verdiği şımarıklıkla laf dinlemez, söz dinlemez hale gelmiştir. Hani Kur'an'da mütrefi diye geçer, mütrefiğin de geçer. Ne yapıyor? Çok nimet almış ve bu nimetler sayesinde şımarmaya başlamış. Kendisine nimet vereni tanımaz hale gelmiş, Allah korusun. Ama fakirlerle oturduğu zaman

Ve bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede de geçtiği üzere Mekke'nin müşrikleri böyle kendilerini büyük gördükleri için, zengin gördükleri için, kendilerini daha şerefli gördükleri için fakirlerle bir arada oturmayı kendilerine bir zul kabul etmişler, eziklik kabul etmişler, zillet kabul etmişler ve bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu yönde de çağrılar yapmışlar. Yani bizi onlarla bir arada tutma, biz onlarla bir arada bulunmayız, bulunmak da istemiyoruz. Hatta bir gün Selman-ı Farisi, Ebu Zer gibi böyle fakir sahabeler var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla böyle sohbet ediyor ve müşrikler geliyor. Diyorlar ki ya Muhammed, ne zaman senin yanına gelsek, işte bu ayak takımı dediğimiz insanlar var, fakirler var, biz bunlardan daha şerefliyiz, daha zenginiz, biz kendi kabilemizin de reisleriyiz, eşrafıyız, bunları yanından uzaklaştır, bunları uzak tut ki sana iman edelim, biz bunlarla bir arada bulunmaktan utanç duyuyoruz ve bunu da gurur yapıyoruz, nefsimize de yediremiyoruz. Şayet biz iman edersek her kabile de iman eder. Çünkü niye? Zengin, kavminin ileri geleni insanlar, söz sahibi insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir hitap karşısında diyor acaba bunlar iman eder mi diye kalbinden böyle bir düşünce geçiriyor. Böyle bir düşüncenin içerisine giriyor. Çünkü bir kabile gelmiş, reis insanlar, şerefli insanlar, eşraf adları, namları, şanları, şöhretleri etrafa yayılmış. Bunlar iman ederse diyor Resulullah, o zaman güzel olur ve insanlar da katılır. Ama istedikleri ne? Yanlarındaki insanları kovmak. Resulullah'ın yanında kenetlenmiş, iman etmiş, iman şerefine nail olmuş insanları fakirlikleri sebebiyle kovmak. Bakın İslam'da hiçbir zaman taviz yoktur. Ufacık bir taviz büyük tavizleri getirir. Çünkü herkes eşittir İslam'da. Takva yönünden üstünlük vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aklından böyle bir şey geçiriyor. Acaba olur mu derken Allahu Teala ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona ibadet edenlerle beraber ol, sabret. Sakın dünya hayatının aldatıcı zinetine kapılıp gözünü de o insanlardan ayırma, o ashabından ayırma. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte o başta Selman-ı Farisi, Ebu Zer radıyallahu anh olmak üzere diğerlerini yanına topladı ve onlara şöyle dedi: sizinle beraber sabretmeyi emreden Allah-u Teala'ya hamdolsun ve bu yönde de daha canımı almayan Allah'a yine hamdolsun. Çünkü bundan önce canımı alsaydı o zaman ne olacaktı? Bende böyle bir düşünce olacaktı. Allah'a sonsuz hamdolsun, şükürler olsun. Şunu bilin ki ben yaşadığım müddetçe aranızda yaşayacağım, öldüğüm zaman da sizin aranızda öleceğim. Peygamberimiz böyle bir hitap karşısında da ne yapıyor? Onlara güzel davranıyor ve sizin yanınızdan ayrılmayacağım diyor. Onun için fakirlerle oturmak, fakir insanlarla birlikte olmak da nedir? İmanın güzel alametlerinden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir sünnetidir. Zaten o bizim için en güzel örnektir, en iyi örnektir. İşte burada hem fakirlerin kıymetini, hem iman ehlinin kıymetini görüyoruz, hem de İslam'da taviz vermenin ne kadar acı olduğunu görüyoruz. İslam kesinlikle taviz vermeye müsaade vermiyor, etmiyor. Peygamberimize gelen hitabı da görüyorsunuz ayet-i kerime. Ve aynı şekilde baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e Nuh'un kavmi de, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de, o Nuh Aleyhisselam'ı kabul etmeyenler, o kadar davet etmesine rağmen senelerce onların içerisinde bulunup onlara hakikatleri, tevhidi anlatmasına rağmen onlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Ne diyorlar? Ey Nuh, başından o fakirler topluluğunu kov, biz onlarla beraber bulunmayı kabullenmiyoruz, kendimize bir zillet kabul ediyoruz, onları kovarsan biz de senin yanına geliriz ve biz de sana iman ederiz. Ama Allahu Teala ne diyor peki? Ben onları asla kovamam de diyor. Onlar ahirete ve Allah'a

0: inanan kimselerdir. Allah'a iman edenlerin ise şanı çok yücedir. Rableri onlara ahirette nice nice nimetler hazırlamıştır. Halbuki sizler üstünlüğü geçici mal ve mevkilerde arıyorsunuz. Ne iman edenlerin kadrini ve ne de onları ahirette bekleyen nimetleri biliyorsunuz. Allah'a ve ahirete inanmadığınız halde böyle bir teklifte bulunmanızın manası nedir? Böylesine kıymetli ve aziz olan müminleri sizin hatırınız için yanımdan kovarsam, beni Allah'ın azabından kim kurtarır? Şunu iyi bilin ki sizlerin hepinizi şu halinizle onların bir tanesini bile tercih etmem. İşte bu şekilde de onlara cevap verir. Allah-u Teala bu şekilde olayı anlatıyor. İşte fakirlerle beraber olmanın, onlarla birlikte oturmanın ne kadar güzel bir fazileti var, özelliği var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu tavsiyede buyuruyor. Hem seveceğiz, onlardan nefret etmeyeceğiz, onlara düşman olmayacağız, onları küçük görmeyeceğiz, düşük görmeyeceğiz, onları seveceğiz. Sevgi nedir? Kalptendir. Allah için seveceğiz. Bir, dinde kardeşimiz olduğu için seveceğiz. İki, mağdur ve garip oldukları için seveceğiz. Üç, dünya nimetleri ellerinde eksik olmasına rağmen Allah'a isyan etmeden ona kulluk vazifesini yerine getirdiklerinden dolayı seveceğiz. Sonra bizim ellerimizdeki mallara tamah etmedikleri için, onu almak için yağma yoluna, gasp yoluna gitmedikleri için ne yapacağız? Onları seveceğiz ve bununla birlikte toplumsal barış ve huzurun sağlanması için müminlerin böyle bir duvarın binası gibi, tuğlalar gibi kenetlendiğinden dolayı ve iç içe girdiğimizden dolayı ne yapacağız? Seveceğiz, sayacağız. İşte bu şekilde bize Peygamberimiz hitap ediyor ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siz içinizdeki zayıflarınız sayesiyle rızıklanıyorsunuz sözünü de hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer bunları unutursak, fakirleri yük görürsek, kafası çalışmayan insanlar olarak görürsek, işte bunlar beceriksiz adamlar, bir şey bilmiyorlar, şu türü ithamlar yaparak onlardan uzaklaşırsak, yardımları da böyle başlarına, kafalarına böyle kalkarak yaparsak, o zaman ne olur? Hem kendi huzurumuz kaçar, kendi refahımız bozulur, iman noktasından zaafa uğrarız, hem de Allah'ın katında derecemiz düşer. Allah muhafaza buyursun. Ve bu şekilde fakirlerle bulunduğumuz zaman da onların duasını almış oluruz. Onlar bize dua ederler. İyilik yaparız, hürmet ederiz. Bizim şanımız, şerefimiz eksilmez. Yani zenginlerin gidip fakirlerle bir arada oturmasından dolayı hiç kimsenin şanı, şerefi düşmez. Gazze'li Mahmut bir gün bir ava çıkıyor. Ava çıktıktan sonra işte bir köylünün evine gitmek gerekecek. Yanındakiler falan diyorlar ki işte köylünün evine gitmeyelim. Efendim, çünkü hani bir hükümdar neticede yönetici, gitmeyelim diye böyle görüş belirtiyorlar işte garibanın evi. O zaman vezirlerden birisi diyor ki efendim diyor, sizin oraya gitmemeniz veya gitmeniz sizde bir eksiklik meydana getirmez. Yani gitseniz sizde ne olacak? Bir şeyiniz eksilmez. Ama diyor o köylüyü de çok büyük bir onurlandırmış olursunuz. O fakiri de çok büyük şekilde onurlandırmış olursunuz. Bu şekilde siz de onurlanırsınız. İşte bu şekilde zengin ve fakir çatışması da önlenmiş olur. Kalplere sevgi girer. Bununla birlikte önemli bir şey daha var ki Peygamberimiz ne diyor? Ha, kendi hatalarınla, kendi kusurlarınla uğraş. Hepimiz kendimizi biliyoruz. Zaten Müslüman, mümin bir insan her gün kendisini murakabe altında tutacak ve muhasebe yapacak. Bilhassa akşam yatağa girdiği zaman önce o günün muhasebesini yapacak. Ben bugün ne yaptım? Hangi iyilikleri yaptım? Ve yaptığı iyilikleri ne yapacak? Geçersiz görecek. Az görecek. Yetinmeyecek. Diyecek daha iyisini yapmam lazım. Daha güzelini yapmam lazım. Ve hatalarını göz önüne getirecek. Onları gözünün önünde bulunduracak. O hatalarından dolayı Allah'tan af dileyecek. Mağfiret dileyecek. Eğer üzerinde kul hakkı varsa önce onlar için duada bulunacak. Onlara dua edecek ve uyandığı zaman da gidip o insanlarla helallaşma yoluna gidecek. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Bu şekilde de ne yapacak? Kendisini bir mümin kontrol altında tutacak. Ve kendi hatalarını düzeltme yoluna gidecek. İnsanlarda hata aramayacak, kusur aramayacak. Hep kendisine yönelecek. Aynaya bakıp kendisini görecek. Eğer hep insanlara bakar, onlardaki hatayı görürse, o zaman burada bir, kendindeki hatayı göremez. İki, insanlara karşı kendini kibirlendirir, büyükleme gösterir. Hep insanları küçük görer ve bu şekilde de büyük bir hatanın içerisine girer ve kendi hatalarını düzeltme yoluna da gidemez. Çünkü kendinde hiçbir hata görmeyen bir insan hatayı düzeltme yoluna da gidemez. Artık o öyle bir hale gelir ki kendisine nasihat edildiği zaman bile nasihatı dinlemeyecek duruma ve seviyeye düşer. Allah korusun. İşte bu hadis-i şerif bizim rehberimiz olacak günlük hayatta. Fakirleri seveceğiz, fakirlerle oturacağız, Arap'ı seveceğiz çünkü peygamberimiz Arap'tır, Kur'an Arapça inmiştir, cennet ehlinin lisanıdır ve işten seveceğiz. Çünkü ne yapar adam? Zamanla o hale gelir ki münafıklar, müşrikler, kafirler onun üzerinden kalkıp Resulullah'a saldırmaya giderler. Bu ülkede duyulmuştur. İşte baldırı çıplak bir Arap'ın peşinden mi gidilecek? Efendim, Kabe Arap'ın olsun gibi sözler çok söylenmiştir. O yüzden onlara da kapı aralamamak gerekiyor. Resulullah'ın hürmetine ne yapacağız? Onları da seveceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ahibbullaha, Allah-u Teala'yı seviniz. Lima ya'zukum bihi min ni'amihi. Size vermiş olduğu yiyeceklerden, nimetlerden dolayı Allah-u Teala'yı seviniz. Ve ahibbuni, beni de seviniz. Lihubbillah, Allah-u Teala'ya olan sevginizden dolayı. Allah için. Allah'ı seviyorsanız sevdiğinizden dolayı beni de sevin. Ve ahibbu ehle beyti, benim ehli beytimi de seviniz. Niye? Lihubbi, benim sevgimden dolayı. Şimdi bir şeyi sevdiğimiz zaman sevdiğimiz insanın sevdiği şeyleri de severiz. Çünkü niye? Sevgi birbirine bağlıdır. O sevgiyi gerektirir. Ve bütün Müslümanların gerek Allah'a gerekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin her Müslüman için farz olduğunda ittifak vardır. Yani herkes, her mümin, bütün Müslümanlar mutlaka ve mutlaka Allah'ı ve Resulünü sevmekle mükelleftir. Çünkü bu imanın gereğidir, imanın işaretidir. Ve sevdiği zaman sevginin tezahürleri vardır, ortaya çıkış şeyleri vardır. Şimdi biz mesela güneşteyiz. Güneş üstümüze geliyor, bir ağaç var. Gidiyoruz, ağacın altında gölgeleniyoruz. Ağacı seviyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu ağacı yaratan Allah-u Teala'yı da sevmemiz gerekiyor. Çünkü o ağacı o yaratmış. Bu nedenle ne yapacağız? Eser var. Bu eserin sahibi de var. O zaman ne yapacağız? O eserin sahibini de seveceğiz.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Bir şeyi sevmek için de onu tanımamız gerekiyor. Bilmemiz lazım. Marifetullah diyoruz ya, Allahu Teala'yı tanıma, bilme. Onun isimleri var, sıfatları var. İsim ve sıfatlarıyla Allahu Teala'yı bileceğiz, tanıyacağız. Tanıma da bizi neye götürür? Sevgiye götürür. Tanıdığın, bildiğin şeyleri seversin. Eğer marifetullah dediğimiz Allah'ı bilme, onu tanıma noktasında kişi zayıf kalırsa, adı ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, neticede iman eksik kalır. Eksik kaldığı için de hep hataya düşer. En büyük tehlike şirke düşer. Bu nedenle bizim Rabbimizi çok iyi bilmemiz ve tanımamız lazım. Ve onun akabinden de onu sevmemiz lazım. Her şeyden. Çünkü Allah-u Teala müminlerin özelliklerini sayarken Maide suresinde Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler diye buyuruyor. Yani kişi Allah'ı seviyor, Allah da onu seviyor. İki sevgiye ulaşmayı Allah bize nasip eylesin. Ve yine Allah-u Teala Bakara suresinde iman edenler ise en çok Allah'ı severler diyor. Demek ki iman eden bir mümin ve mümine en çok Allah'ı sever. Peki Allah-u Teala'yı seven bir insan ne yapar? Habibini sever. Çünkü Allah'ı seviyor, Allah'ı seven Allah'ın sevdiğini sever. Peygamberimiz de öyle diyor ya, اَحِبُّونِي لِحُبِّ. Allah'ı sevdiğin zaman Allah için de beni seveceksin. Ve Allah'ı niye sevin? Diyor, size nimetler vermiş. Sonsuz nimetler vermiş. Hani en başta etrafa bakmadan kendimize şöyle bir bakacağız. Yaratılış şeklimize bakacağız. Allah-u Teala göz vermiş, kulak vermiş, burun vermiş, ağız vermiş, el vermiş, ayak vermiş. Bu organların hepsini böyle bir sistem içerisinde çalışma vermiş. Ellerimizi yaratmış. Bakıyorsunuz şu parmaklar fazla olsa bizim için sorun. Hiç diyen var mı, bir parmağım fazla olmuş, çok şükür ne güzel, iyidir, faydalıdır diyen yok. Niye? Allah-u Teala, evet, istisnalar kaydeyi bozmaz kabiliğine olabiliyor fazla parmak, ama nedir, Allah her şeyi böyle nizama göre yaratmış. O nizam bozuldu mu olmuyor. İşte nimetler vermiş. Ha, yiyecek içecek nimetleri vermiş, o hatırlatılıyor. Suyu vermiş, yemeği vermiş, eti vermiş, tabiattaki yetişen birçok sebzeleri, meyveleri bizim emrimize vermiş. Bunlardan istifade ediyoruz. Bununla birlikte onları gören gözü vermiş. Onları tadan dilimizi vermiş. Yani düşün, bir de lezzet alıyoruz bunlardan. Lezzet alma duygusu gitse ne olacaktı? Neyin iyi kötü, ne tatlı olduğunu bilebilir mi? Bir insan hastalandığı zaman ne yapıyor? Her şey acı geliyor. Ama düzenli olduğu zaman tad alıyor. O tatlı duygusunu vermese ne olacak? İşte Allah-u Teala bizlere nimetler vermiş ki ayet-i kerimede geçtiği üzere onun verdiği nimetleri saymaya çalışsanız sizler sayamazsınız. Gerçekten saymaya çalışsa hiç sayamayız ki şu nefes alıp verme nimetini bile, kadrini, bir anlık nefes alıp verme, onun kadrini, kıymetini ödeyecek gücümüz bile yok. Yani mesela astım hastaları vardır. Nefes alıp vermede zorlanırlar. Onlara bir sorun bakayım. Bize basit geliyor. Nefes alıp verme çok basit geliyor ama ölüm ve hayat, yaşama kavgası. Nefesini aldın, veremezsen ölürsün. Verdin, yenisini alamazsan ölürsün. İşte bu halde. İşte bu nedenle Allah'ın verdiği nimetler çok. Bu nimetlere şükretmek gerekiyor. Şükür de ne yapar? Sevgiyi gerektiriyor. İşte Allah-u Teala'yı seveceğiz. Ve bu imanın şartı. Birisi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, sahabeden soruyor. Ey Allah'ın Resulü, iman nedir? Resulullah şöyle buyuruyor. Allah ve Resulünün senin nezdinde her şeyden daha sevimli olmalarıdır. En çok neyi seveceksin? Allah'ı ve Resulünü. En büyük sevgi. Peygamber mesela Hazreti Ömer'e de diyor ya, her şeyden daha çok, nefsinden de daha çok beni seveceksin. İman o zaman olur. Ve Hazreti Ömer ne yapıyor? Tamam diyor. İşte şimdi imanın kamil oldu, tam oldu. Ve yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sizden bir kimsenin nezdinde Allah ve onun Resulü her şeyden daha sevimli olmadıkça kişi iman etmiş sayılmaz. Ve Peygamberimiz ne diyor? Ben bir kişinin yanında aile efradından, malından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça o kişi iman etmiş sayılmaz diye buyuruyor ki işte bunlar imanın gereği olarak Allah'ı ve Resulünü sevme şartı var. Ayette de geçiyor ya, Ali İmran suresinde. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız diyor Peygamberimiz. De ki onlara diyor Allah, siz Allah'ı seviyorsanız o zaman Peygamber'e tabi olacaksınız ve tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ölçü bu. Allah'ı seveceğiz. Peygamber'i de Allah için seveceğiz. Çünkü onun Habibi ve Peygamberimizin de Ehl-i Beytini seveceğiz. Niye? Çünkü Peygamber'i sevdiğimizden dolayı. Şimdi bir insan çocuğunu sever. Niye sever? Çünkü kendinden olduğu için. Kendi gittiği zaman o kendinin yerine kalacak. Kendi o çocuğun soyuyla devam edecek. Kız olur, erkek olur. Onun soyuyla devam edecek. Onun için ne var? Onu seviyor. Bir yanda sevginin sebebi de budur. İşte biz de ne yapacağız? Peygamberin Ehl-i Beytini seveceğiz. Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri, hanımları, çocukları, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Fatıma'nın çocukları. Bunları ne yapacağız? Seveceğiz. Tabi fıkıhta Ehl-i Beyt kavramı daha anlatılıyor. Haşimoğulları, Beni Abbas olan, yani zekat alamayanlar. Ve biz bunları sevmekle mükellefiz ve sevmek zorundayız. Ben Ehl-i Beytini sevme olmaz. Seveceksin. Sen Peygamber'i seviyorsan onun Ehl-i Beytini de seveceksin. Münafıklar ne yapıyorlar? Peygamberimize karşı olan kin ve öfkelerini direkt gündeme getiremiyorlar. Onun ailesine saldırmak suretiyle ne yapıyor? O içindeki öfkeyi dindirmeye çalışıyor ve onu küçük düşürme gayreti içerisine giriyorlar. Mesela bir ifk hadisesi var. Hazreti Ayşe'ye karşı atılan iftira. Özellikle ne yapıyor? Hemen münafıklar böyle harekete geçiyor. Günümüzde de öyledir. Bu Allah yoluna kendilerini adamış İslam davetçiler ortaya çıktığı zaman özellikle böyle münafık kesim, bu kafir kesim hep bir aradadırlar bunlar. Kalpleri birdir. Müminlerin başarıya ulaşması, güzel gün görmesi, muzafferiyet görmeleri onları rahatsız eder, hoşlanmazlar. Hemen ne yaparlar? Bu İslam davetçilerin ailesine, çoluk çocuğuna saldırmak suretiyle böyle kin ve öfkelerini kusmaya çalışırlar. Bunlara da müminler fırsat vermeyecek. Niye? Bakıyorsun adamın hiç oğlu yoktur. Derler ki oğlu var, o şöyle şöyle yapıyor. Adamın kızı yoktur. Derler ki o kızı şurada şurada şu işleri yapıyor. Veya işte yapmadıkları şeyler onlara iftira atarlar. Gözden düşürme gayretleri içerisindedir. Bu günümüzde de var. Bunları anlamak, tanımak mümkün. Biz müminler olarak ne yapacağız? Allah-u Teala'yı seveceğiz. Sevdiğimizin ölçüsü nedir? Bir, Allah için sevebiliyorsan, bir kimseyi, bir varlığı Allah için seviyorsan, işte Allah sevgisi sende var demektir. Namazı huşuyla kılıyorsan ve namaza koşar adım gidiyorsan, namazda büyük bir huzur buluyorsan, o zaman Allah'ı seviyorsun. Niye? Secde anı. Allah-u Teala'ya en yakın olunan andır. Allah Kur'an'da öyle buyuruyor. Peygamberimiz öyle buyuruyor, tarif ediyor. Çok secde etmek istiyorsa bir insan, secdeden zevk alıyorsa, o zaman Allah'ı seviyordur. Bunlar hep işaretlidir. Allah'ın emirlerini yerine getirdiği zaman huzur buluyorsa, kendini böyle rahat hissediyorsa o kimse Allah'ı seviyordur. Bunlar hep nedir? Onun işaretleridir. Fakirlere yardım ediyorsa, bundan mutluluk duyuyorsa öyledir. Riyadan nefret ediyorsa, riyakarlık yapmıyorsa, ihlaslıysa, Allah için her şeyi yapıyorsa o zaman nedir? Allah'ı seviyordur. Bunlar hep nedir? İşaretlidir. Resulullah'ı seviyorsa. Bu nedenle hatta dua da var ki Peygamberimiz diyor ki Allah'ım diyor senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini kalbime koy. Mesela Hamdi Yazır'ın meşhur bir duası vardır. Allah'ım sevdir bize hep sevdirdiklerini, yerdir bize hep yerdirdiklerini. Sevdin Habibini, bütün bir cihana sevdirdin. O yüzden ne yapacağız? Biz de bu duayı yapacağız. Ve Allah sevgisini, Resul sevgisini, onun Ehl-i Beyt sevgisini böyle bu şekilde yerine getireceğiz ki mevzumuz olan hadis-i şerifte de ne diyor? Size gıda olarak verdiği nimetlerden dolayı Allah'ı seviniz. Beni de Allah'ın sevmesinden dolayı seviniz. Ve Ehl-i Beytimi benim sevgimden dolayı da seviniz. İşte hepsi birbirine böyle geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'e dönecek olursak hani ne yapar bir insan? Kendinden kalanlar vardır. Çocuklar nedir? Kendinden geriye kalacak. Az önce de kısaca değindiğimiz gibi. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bir olay anlatıyor. Bir gün Hazreti Hatice validemiz vefat etmeden önce peygamberimize diyor ki Hazreti Hatice'nin daha cahiliye dönemindeyken iki çocuğu oluyor ve bu çocuklar ölüyorlar. Ve bunun durumunu soruyor. Merak ediyor. Anne ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. O ikisi de cehennemdedir. Tabi Hazreti Hatice validemiz üzülüyor. Evladı, kendi evladı neticede. Anne çocuğunun kötü durumda olmasını ister istemez böyle bir üzüntü hissediyor. Resulullah da ondaki üzüntüyü, o kalp yüzündeki hoşnutsuzluktan anlıyor. Ve diyor ki ya Hatice, şayet sen onların yerlerini görmüş olsaydın, şüphesiz onlara öfkelenirdin. Onu ne yapıyor? Yatıştırıyor. Ve Hazreti Hatice yine anne yüreğe dayanamıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ya senden olan çocuklarım diye soru soruyor. Resulullah diyor ki onlar cennettedirler. Ve sonra devam ediyor Resul-i Ekrem. Şüphesiz müminler ve çocukları cennette, müşrikler ve çocukları da cehennemdedir. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyor. İman edip de soyları da imanda kendilerine tabi olanlar, onlara soylarını da kattık. Ayet-i Cellesini okuyor. Ve şudur, babaların amelinin bereketiyle çocuklara da bunun bir lütfudur. Yani şimdi burada çıkaracağımız ders çok önemli. Ehl-i Beyt'i seveceğiz. Ve bununla birlikte buradan şunu da alacağız. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çalışacağız. Ama birinci derecede biz salih olacağız. Salih olmaya çalışacağız. Allah-u Teala'nın emirlerine harfiyen uymaya çalışacağız. Çocuklarımızı da yetiştirdiğimiz zaman iman ehli olurlarsa, eğer amellerinde eksiklik varsa, bazı hataları da varsa, Allah-u Teala babaların hürmetine o çocuklara da mağfiret edecek. Onlara güzellikle muamelede bulunacak. Babalarının yanına getirmeye çalışacaktır. Ama iman etmek şartıyla, takvaya yönelmek şartıyla. Fakat hataları olabilir, kusurları olabilir. Ama baba salih ise Allah-u Teala bu ayet-i kerimenin ışığı altında ne diyor? Evlatları da babalara katacağız diyor. İşte burada bize de büyük bir vazife düşüyor. Biz ne yapacağız? Allah'ı seveceğiz. Resulullah'ı seveceğiz. Ehl-i Beyt'ini seveceğiz. Ve bu sevgiyi de ne yapacağız? Çocuklarımıza aşılayacağız. Çocuklarımıza anlatacağız. Çünkü bu zaten imanın gereği. Çocuklarımızı da bu imanla, bu aşkla, bu şevkle yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah bunun meyvesini, bereketini de hem bu dünyada göreceğiz, hem de ahirette Cenab-ı Allah nasip edecek. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 18.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan din gününün sahibi, alemlerin Rabbi Allah azze ve celle'ye hamdolsun. Peygamber Efendimize, onun arkadaşlarına, ailesine ve tüm müminlere salatu ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi de, çoluk çocuğunuzu da kötülerden ve kötülüklerden, şeytandan ve şeytanilerden muhafaza eylesin inşallah. İnşallah bugünkü programımızda yine bazı sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız. Bugünkü programımızın ilk sorusu, Müslümanın Müslüman cenazesi üzerinde, yani bir Müslümanın vefat ettikten sonra onun cenazesine katılması şart mıdır? Bir görev midir? Böyle bir soruyu inşallah cevaplamaya çalışacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin, Müslüman bir kardeşinin cenazesine katılmasının bir görev olduğunu bildirir bize. O bir vazifedir. İnsanların birbirlerine karşı birçok görevleri vardır. Bunlardan bir tanesi, belki de en sonuncusu, öldüğünde o kişinin cenaze merasimine katılmaktır. Bu hususta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini hatırlatmak isterim. Allah Resulü şöyle buyurur: müminin mümin üzerinde 6 hakkı vardır der Aleyhisselatü Vesselam. Hastalandığında ziyaret eder. Dostlar, bizim bu hususta biraz açılımını yapacak olursak, özellikle hassas davranmamız gerekiyor. Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 vazifesi dedik, Allah Resulü bunları bildirdi. Tek tek üzerinde duracağım. Hastalandığında onu ziyaret etmesi, şu vehamete kapılmayalım, şu gaflette olmayalım. Hastalanan herhangi bir yakınımız, herhangi bir tanıdığımız, herhangi bir komşumuz, akrabamız, eğer zenginse, makam mevki sahibi ise, dünyada iktidar sahibi ise, herkesin bir iktidarı var da bazılarının iktidarı biraz daha göze çarpıyor, hemen hastaneye veya hasta olduğu yere koşup onu ziyaret etmek, ama fakir bir komşu, gariban bir akraba veya bir tanıdıksa elbette giderim deyip ertelemek bir gaflettir dostlar. Bunu yapmayalım. Biz hasta ziyaretini Allah rızası için yapacağız. O benim hastama geldi diye ben onun hastasına gitme mecburiyeti ve görevi bilmeyeceğim, hissetmeyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin mümin üzerindeki 6 görevinden biridir hesabıyla Allah rızası için gideceğim. Giderken sevap kazanacağım. Çünkü bu bir ibadettir. Hasta da sevap kazanacak. Eğer İslami bir şuur ve bilinçle hareket ederse, giden, ziyaret eden de sevap kazanacak. Hasta da sevap kazanacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine buyurur, bir hasta ziyaret edildiğinde, hastaya nasılsın diye sorulduğunda, hasta da hamd ederse, Rabbisine hamd ederse diyor, onun küçük günahları sonbaharda dökülen yapraklar gibi dökülür, Allah onu affeder. Aynı bu nispette onu ziyarete gidenin de mükafatı üstündür, çoktur. Öyleyse biz fakir, zengin, efendim gariban, herhangi bir şey gözetmeden Müslümanın Müslüman üzerinde görevlerinden biri olan hastalandığında onu ziyaret etmektir. Gidip geçmiş olsun demektir. Ama yanında saatlerce oturmak değildir. Hasta ziyareti kısa olur denilir ya. Hastanın hal hatırı sorulur. Gerekirse enfeksiyon kapma riski durumu varsa hiç yanına bile gidilmez, uzaktan bir selamlamayla hasta ziyareti gerçekleşmiş olur. Bu hususta da bakıyoruz. Bazılarımız gidiyor. Enfeksiyon riski olmasına rağmen çok ağır bir ameliyat geçirmiş. İşte yanında dakikalarca oturmalar, muhabbetler, sohbetler. Belki de yakınları, adam ya doktor yasak etti bile diyemiyor. Bu hassasiyeti de hatırlatmadan geçemeyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki ikinci görevini öldüğünde cenazesinde bulunur dedi. Sorumuzun cevabı bu hadiste vardı. Öldüğünde cenazesinde bulunur. Yani taziyesine gider işin ikinci bir boyutu. Birinci boyutu onun cenazesine katılır. İmkanı varsa tüm imkanlarını zorlar. Hemen işte bizim şehirlerde şehir mezarlıkları var. Orada kaldırılıyor cenazeler. Veya köydeyse köy mezarlığında herhangi bir mezarlıkta hemen mezarlığa gidilir. Onun teçhis ve tekfinine katılır. Müslüman, Müslüman kardeşinin yani kefenlenmesine, onun cenaze namazını kılmasına, cenaze namazı duadır aynı zamanda. Kardeşine dua eder, yakınına, tanıdığına, akrabasına ve daha sonra onun defnedilmesine, defin edilmesine şahit olur. Yine orada kendisine dua eder. Daha sonra döner gelir ve son vazifesini yapmış olur. Hasta ziyaretinde olduğu gibi, efendim fakir gariban biri ise elbet giderim dedin, bir duydun ki üçüncü günü de geçmiş. Eyvah, gitsem mi gitmesem mi, ya gitsem ayıp olur, daha da gidilmiyor. Ama efendim makam mevki sahibi biri ise, servetçe zengin biri ise hemen koşuyoruz. Sağa sola haber de gönderiyoruz, haber de uçuruyoruz. Efendim toplanalım hemen, gidelim hemen taziyesine, hemen cenazesine katılalım. Bunlar doğru değil, Allah rızası için gideceğim. Bazıları da şunu söylüyor, ya falan vefat etmiş gidelim mi falan. Hayır diyor, o benim amcam vefat etmişti veya babam vefat etmişti, o gelmemişti, ben de gitmem. Ya bu böyle karşılıklı olan bir şey değil ki. Allah rızası için hasta ziyareti, cenazeye katılma olayı Allah rızası içindir. Eğer değilse hiç yapmayın. Yani sevap yerine hatta günah bile kazanırız. Bu hususa da özellikle dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim. Gider orada arkadaşımızın, kardeşimizin, akrabamızın, komşumuzun her kimse cenazesine katılır, ona dua ederiz. Tabi bu konuyu cevaplarken aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer altı görevlerini de hatırlatmakta yarar mülahaza ediyorum. Çağrıldığında davetine icabet eder. Evet, düğün çağrısı, düğününe icabet eder. Normal bir davet yapar, icabet eder. Tüm imkanlarını o davete gitmek için harcar. Yoksa vaktim boşsa giderim. Veya sıralamaya koyarım. İki davet var, üç davet var. Acaba hangisine gitsem, hangisinde görünsem daha iyi olur. Hesabı yapıp gidersen sevap yerine havanı alırsın. Her şeyin merkezinde Allah'ın rızası olacak. Davete de Allah rızası için gideceksin. Benim düğünüme geldiler, gelmediler, çok önemli değil. Beni davet etmişse ben o davete icabet edeceğim, sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır, tavsiyesidir. Bunda sevap vardır, ibadet maksadıyla ben bu işi yapacağım deyip gideceğim. Onun düğün merasimine katılacağım. Mesela düğünde takı falan takılıyor değil mi? Bizim adetlerimizdir, geleneklerimizdir, güzel bir adet. Bazen 3-5 düğün üst üste geliyor, belki parada sıkışıyoruz ama şikayetçi olmayın dostlar, o bir yardımdır ona. En azından o günkü düğünde yapmış olduğu masraflarını karşılar. Yani karşılıklı bir yardımlaşmadır. Bugün onun başında, yarın benim başımda derken böyle Hızır gibi yetişti derler ya. Öyle yetişen bir paradır aslında o gün o takılan takılar. Güzel bir adettir. O şekilde gocunmayalım. Bazen zorlansak da bir şey olmaz diyelim. Güzel bir adetimizi bu şekilde sürdürmüş olalım. Düğün dedik ama davet sadece düğün değildir. Birçok davetler vardır. Her türlü davete gücümüz nispetinde katılmaya gayret edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bunda da fakir zengin gibi bir ayrıma düşmeyelim lütfen. Allah rızası için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyden hoşlanıyordu, tavsiye etti, istedi, ben de onu yapacağım deyip gitmek lazım. Çünkü her zaman söylüyorum, bizim paradan çok sevaba ihtiyacımız var. Karşılaştığında ona selam verir, bir dördüncü görevi, Müslümanın Müslüman üzerindeki dördüncü görevi selam verir karşılaştığında, yolunu değiştirmez, selam vermemek için yüzünü çevirmez, selam vermemek için görmezlikten gelmez. Değil mi? Müslüman Müslümana selam verir. Çünkü o onu seviyordur. Selam duadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamı yayınız buyurur. Aranızda ülfeti, sıcaklığı, kardeşliği, sevgiyi oluşturacak bir şeyden haber vereyim mi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Selamı yayınız diyor. Selamlaşmak duadır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, selameti, huzuru, emniyeti, güveni, mutluluğu, saadeti seninle olsun. Barış seninle olsun. Ne kadar güzel değil mi? Sonra bir de ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunu da eklediğin zaman Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah'ın bereketi senin üzerine olsun dedin. O da dedi ve aleyküm selam. Senin de üzerine olsun. Tüm bu temennileri ben de senin için diliyorum dedi. Böyle güzel karşılıklı dua ettik birbirimize. Bundan kaçınmayın. Birbirinizi gördüğünüz zaman selamlaşın. Esselamu aleyküm deyin. Ama son dönemlerde bakıyoruz toplumumuzda maalesef İslami duyarlılığımızın birçok hususta azaldığını görüyoruz. Selam noktasında da öyle. Selam vermemek için gayret gösteriyor. Oysa Müslüman selam vermek için gayret göstermelidir. Bakın tekrar ediyorum. Biz artık toplumumuzda Müslümanlar birbirlerine selam vermemek için gayret gösteriyorlar. Selam vermek için gayret göstermemiz lazım. Çünkü selam da bir ibadettir. Ve Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 görevinden biridir. Ve 5. maddeye geçelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerinden biri de efendim hapşırdığı zaman elhamdülillah demesi, elhamdülillahi duyan kişinin de yerhamukallah demesi. Burada da birbirine dua vardır. Elhamdülillah, niye elhamdülillah hapşırdığın zaman? Çünkü şifadır o. Allah Resulü buyurur, 2 defa hapşırmak şifadır, 3.'sü belki hastalıktır değil mi? Çokça hapşırmak. Ama hapşırmak şifadır. Beyindeki damarlara, tıp bunu tespit etmiştir. Bizim alanımız değil ama biz bunu öyle duyduk, biliyoruz. Çok büyük faydası olduğunu kalbe, kalp damarlarına çok büyük faydası olduğunu, bundan dolayı da elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Yerhamukallah diyor. Övmek ve övülmek Allah'a mahsustur. Allah sana rahmet etsin diyor karşıdaki kişi. Tekrar hapşıran diyor ki yehdine ve yehdikumullah. Bu da Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerinden biridir. 6. görev, Müslümanın Müslüman üzerinde varlığında ve yokluğunda onun hakkında samimi davranır der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek? Namusunu namusu gibi bilir. İsterse adam var olsun, isterse yok olsun, başka yerde olsun. Onun malı, onun canı, onun kanı, onun namusu, kendi malı, canı, namusu gibidir. Öyle korur, öyle bilir. Müslüman birbirini gözetir, kollar, birbirinin arkasında dedikodusunu yapıp iftira atıp kötülemez, tecessüs yapmaz. Aksine onu kötüleyen, dedikodusunu yapanı susturur. Onun lehine konuşur. Aleyhine konuşulanı izin vermez, susturur. Böyle de bir göreviniz var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbiriniz üzerinde. Maalesef bu görevi de çokça ihmal ediyoruz. Adam dedikodusunu yapıyor. Ben diyelim başkasının dedikodusunu yapıyorum. Yanımdaki de he ya öyleydi ya diyor. Ne yapmalıydı? Arkadaş o kişi burada yoktur. Yani onu kötüler vaziyette, aşağılar vaziyette. Niye konuşuyorsun? Susturamadın beni. Yanımdan ayrılıp gitmen gerekiyordu. Biz aksini yaparsak maalesef onun günahına biz de ortak olmuş oluruz. Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerinden bahsettik. Ama Müslüman, Müslümanın cenaze merasimine katılması şart mıdır? Katılması gerekir mi bir soruyla harekete geçerek buraya kadar geldik. Evet, gerekir. Bir vazifedir, bir görevdir. Elimizden geldiği ölçüde cenazeye bizzat katılıp, namazını kılıp, defin edilmesine şahit olmamız ve dua etmemiz gerekiyor dedik dostlar. Evet değerli kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Yüce Rabbim Müslümanların Müslümanlar üzerinde olan hak ve görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kullarından eylesin bizleri. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah sahabesinin yanına geldi ve onlara "Nasıl sabahladınız?" diye sordu. Sahabe, "Allah'a iman eder bir halde sabahladık." cevabını verdi. Bunun üzerine onlara, "Peki imanınızın alamet ve nişanı nedir?" diye sordu. Sahabe, "İmanımızın alameti şunlardır." dediler. Acıya ve zorluğa sabrederiz. Bolluğa şükrederiz. Allah'ın hakkımızdaki kaderine razı oluruz. Aldığı cevaptan son derece memnun olan Allah Resulü, "Kabe'nin Rabbine and olsun ki sizler gerçek müminlersiniz." buyurdu.
2: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حرام حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
20: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
23: Bidatçilere duyurulur. Lokman İbni Ebi İdris el-Havlani'den rivayet edilmiştir. O şöyle diyordu: İnsanlar ne zaman dinlerinde bir bidat ihdas ederlerse, onunla birlikte mutlaka kendilerindeki bir sünneti rafa kaldırmış olurlar. Genel olarak akıllar vahiy olmaksızın kendi maslahatlarını tek başlarına kavrayamazlar. Bidat çıkarmak bu esasa aykırıdır. Çünkü varsayımlar şer'i bir dayanak olamazlar. Bidatçilerin akla dayanarak iddia ettikleri şeylerden başka ortaya koydukları bir şey yoktur. Bidatçı, bidatle amel etmesi sebebiyle bunun karşılığında arzuladığı sevabı elde edeceğinden emin değildir. Bu sebeple bidat abeste iştikaldir. Boş ve faydasız bir amel gibidir. Bidatçı kendisini şari'e benzer bir konumda görmektedir. Çünkü şeriatleri koyan ve halkı o şeriatlerin yolunda gitmekle yükümlü tutan şari'dir, Allah'tır. Ondan başka bu işi yapacak kimse yoktur. Çünkü anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında o hüküm verecektir. Esten, şehvetten başka hiçbir şey kalmaz. Sen de bilirsin ki heva ve hevese tabi olmak apaçık bir sapıklıktır. Bidatçı, nefsinin hevasını Allah'ın hidayetinin önüne geçirendir. Bu sebeple o, kendisinin hidayet üzere olduğunu zannettiği halde insanların en sapığı olmuştur. Burada dikkat çekilmesi gereken bir mana ortaya çıkmıştır. O da söz konusu ayetin şer'i hükümlerde tabi olmak için iki tane yol belirlemiş olmasıdır. Birincisi şeriat'tır. Şüphesiz şeriatte ilim, hak ve hidayet vardır. İkincisi heva ve hevestir. Bu ikinci yol kötülenmiştir. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da heva ve hevese uymayı sadece kötüleme bağlamında zikretmiştir. Ondan başka bir üçüncü yol zikretmemiştir. Kim ayetleri araştırırsa bunun böyle olduğunu anlar. Heva ve hevesine uyanlar, ehli heva, dalalet ehlidirler, sapıktırlar. Onların akıbetlerinin cehennemden başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. O şöyle demiştir: bidat sahibiyle beraber bulunma, Çünkü o senin kalbini hastalandırır. Eyüp Es-Sahtiyani'den rivayet edilmiştir. O da şöyle diyordu: bidat sahibinin gayret ve çabası arttıkça Allah'tan uzaklaşması da artar. İnsanlar Ebu Bekir İbni Ayyeş'e dediler ki: ya Eba Bekir, Sünni kimdir? Dedi ki: heva ve hevesine uyanlara kızdığı kadar başka bir şeye kızmayandır. Fudayl İbni İyaz der ki: kim bidat sahibiyle birlikte oturursa hikmetten mahrum kalır. İbrahim İbni Ethem'e denildi ki: Allahü Teala yüce kitabında bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Halbuki biz senelerdir dua ediyoruz, kabul edilmiyor. O şöyle cevap verdi: 10 şeyde sizin kalbiniz ölmüştür de ondan. Birincisi, Allah'ı tanıdınız fakat hakkını eda etmediniz. İkincisi, Allah'ın kitabını okudunuz fakat onunla amel etmediniz. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ettiniz fakat onun sünnetini terk ettiniz. Dördüncüsü, şeytana düşman olduğunuzu iddia ettiniz fakat ona uydunuz. Beşincisi, cenneti seviyoruz dediniz fakat onun için çalışmadınız. Zunun el-Mısri der ki: Allah sevgisinin alameti ahlakında, fiillerinde, emrinde ve sünnetinde Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. O şöyle dedi: halk sadece şu 6 şeyden dolayı bozuldu. 1. Ahiret ameline niyet zayıfladı. 2. Bedenleri şehevi arzularına uymaya hazır hale geldi. 3. Ömürleri kısa olmasına rağmen uzun emeller peşinde koştular. 4. Yaratıkları memnun etmeyi Allah'ı memnun etmeye tercih ettiler. 5. Heva ve heveslerine uydular ve peygamberlerinin sünnetini terk ettiler. 6. Kendilerinden öncekilerin yanlışlarını kendilerine hüccet, delil edindiler ve onların pek çok menkıbesini göz ardı ettiler. Habervaktim.com Feyzullah Birışık.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi,

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamlar.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. Miraç'ta Resul-i Ekrem'in Rabbi ile konuşması. Miraç kıssasında Resul-i Ekrem'in Rabbi ile gizlice ve açıkça konuştuğunu, Bismillahirrahmanirrahim fe evha ila abdihi ma evha. Sadakallahul azim. O kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Ayeti kerimesinden ve bu konudaki hadisi şeriflerden bilmekteyiz. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayette Allah Teala'nın Resulüne söyleyeceklerini Cebrail'e vahyettiği, onun da bunları Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilettiği anlatılmaktadır. Ancak bazı müfessirler bu ayeti farklı şekilde yorumlamıştır. Cafer-i Sadık diye bilinen Cafer İbni Muhammed'den nakledildiğine göre ayetin anlamı Allah Teala Resulüne arada melek olmaksızın vahyetti, yani konuştu demektir. Sufi alim Ebu Bekir el-Vasiti'den de buna benzer bir görüş nakledilmiş, bazı kelam alimleri de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Rabbi ile konuştuğunu söylemiştir. Eş'ariye mezhebinin kurucusu Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin de görüşü budur. Abdullah İbni Mes'ud ve Abdullah İbni Abbas'ın bu görüşte oldukları söylenmiştir. Resul-i Ekrem'in Rabbi ile aracısız konuştuğunu bazıları kabul etmemiştir. Kıraat alimi ve müfessir Ebu Bekir en-Nakkaş'ın İbni Abbas'tan naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç olayından bahseden "sonra indi, yaklaştı" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail benden ayrıldı. O anda bütün sesler kesildi. Rabbimin bana şöyle buyurduğunu duydum. Korku ve endişen yatışsın. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Enes İbni Malik'in Miraç hadisine dair rivayeti de bu manaya yakındır. Allah Teala insanla nasıl konuşur? Cenab-ı Hakk'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aracısız konuştuğuna şu ayeti delil gösterdiler. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'ın bir beşerle konuşması ancak vahiy ile veya perde arkasından olur. Yahut ona bir elçi gönderir de Allah'ın izniyle onun dilediği şeyi elçi ona vahyeder. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın insanla üç şekilde konuştuğundan söz edilmektedir. Birincisi perde arkasından konuşmadır. Allah Teala'nın Hazreti Musa ile konuşması böyledir. İkincisi melek aracılığıyla konuşmadır. Bütün peygamberler çoğu zamanda bizim peygamberimiz böyle vahiy almıştır. Üçüncüsü de vahiy ile konuşmadır. Bu konuşma şekillerinin dışında geriye sadece yüz yüze görüşerek konuşmak kalmaktadır. Bazıları ayet-i kerimede geçen vahiy ile konuşma ifadesini Peygamber aleyhisselamın kalbine arada melek olmadan buyruğunu ilham etmektir diye açıklamışlardır. Hadis alimi Ebu Bekir el-Bezzar'ın Miraç hakkında Hazreti Ali'den rivayet ettiği ezanın öğretilmesine dair hadis, Resul-i Ekrem'in Allah Teala'nın sözünü işittiğini ayet-i kerimeden daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre melek, "Allahu Ekber, Allahu Ekber" dedi. Perdenin gerisinden bana, "Kulum doğru söyledi, en büyük benim, en büyük benim" diye cevap verildi. Ezanın diğer sözlerinde Allah Teala meleğe buna benzer cevaplar vermiştir. Yukarıda geçen ve Abdullah İbni Abbas'la Hazreti Ali tarafından rivayet edilen hadislerdeki müşkil durum, bundan sonra bahsin baş tarafında benzeri rivayetlerdeki müşkillerle birlikte ele alınacaktır. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberlerinden seçtiği kimselerle konuşması caizdir. Akıl bunu imkansız görmez. Dinde de bunun olmayacağına dair kesin bir delil yoktur. Eğer Allah Teala'nın
Hazreti Musa'dan başka biriyle de doğrudan doğruya konuştuğuna dair sahih bir rivayet bulunursa, onun doğruluğu da kabul edilir. O konuştuğu kimseyi yüceltir. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa ile konuşması bir gerçektir. Ve bunda şüphe yoktur. Bunun delili, Allah Musa ile de bizzat kelamıyla konuştu ayeti kerimesidir. Bu konuşmanın bir gerçek olduğu ayeti kerimede teklimen mastarıyla pekiştirilmiştir. Allah Teala Musa aleyhisselamla konuştuğu için Miraç hadisinde geçtiği üzere onun makamını 7. kat semaya yükseltmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin makamını ise hepsinin üzerine çıkarmış, kaderi yazan kalemin cızırtılarını duyacak seviyeye yüceltmiştir. Böyle bir zatın Cenab-ı Hak'la konuşması nasıl imkansız olabilir? Veya uzak bir ihtimal sayılabilir? Dilediği peygamberlere, dilediği özellikleri lütfeden ve bir kısmına diğerlerinden üstün dereceler veren Allah, yüceler yücesidir.

Rabbine yakınlaşması. Miraç hadisiyle sonra indi, yaklaştı, iki yay kadar oldu, hatta daha da yakın ayetinde geçen inme ve iyice yaklaşma konusuna gelince. Müfessirlerin çoğuna göre bu yaklaşma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselamın karşılıklı olarak birbirlerine yaklaştığını veya birinin diğerine yaklaştığını yahut da onlardan birinin Sidratül Münteha'ya yaklaştığını ifade etmektedir. Muhaddis ve müfessir Ebu'l-Feth Er-Razi'nin naklettiğine göre Abdullah İbni Abbas ayetteki yaklaşanın Muhammed aleyhisselam olduğunu, onun Rabbine iyice yaklaşıp sokulduğunu söylemiştir. Şöyle diyenler de olmuştur. Ayetteki dena fiili yaklaştı demektir. Tedella ise iyice yaklaştı demektir. Bazıları bu iki fiilin aynı manaya geldiğini ve yaklaştı demek olduğunu söylemiştir. Kıraat alimi Mekki bin Ebi Talip ile fıkıh alimi Ebu'l-Hasan el-Maverdi Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşma özelliğiyle tecelli etti. Uçsuz bucaksız mülkünü ona gösterdi. Emir ve hükmü onun gönlüne indi. Kıraat alimi ve müfessir Ebu Bekir en-Nakkaş, Hasan-ı Basri'nin şöyle dediğini rivayet etmektedir. Allah Teala kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşma özelliğiyle tecelli etti. İyice yakınlaştı, ona kudret ve azametinden seyrettirmek istediklerini gösterdi. Yine Ebu Bekir en-Nakkaş'ın nakline göre İbni Abbas şöyle demiştir. Dena ve tedella fiilleri arasında takdim ve tehir bulunmakta. Bu durumda ayetin tefsiri şöyle olmaktadır. Miraç gecesi Refref Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. O da onun üzerine oturdu. Sonra da Refref Cenab-ı Mevla'ya yükseltildi. Böylece Peygamber aleyhisselam Rabbine iyice yaklaştı. Refref Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'i taşıyan Burak gibi bir binektir. Ancak hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Refref kelimesi Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin halini tasvir eden yeşil yastıklara, güzel döşeklere kurulmuşlardır ayeti kerimesinde yastık anlamındadır. Refref'in üzerine bineni rahat bir şekilde seyahat ettiren yastıklı bir yaygı olduğu anlaşılmaktadır. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Cebrail benden ayrıldı. O anda bütün sesler kesildi. Rabbimin bana şöyle buyurduğunu duydum. Korku ve endişen yatışsın. Yaklaş, yaklaş. Sahih bir hadise göre Enes İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Aracebi Cibril ila Sidratil Münteha. وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّا حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَى اِلَيْهِ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى اِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً Cebrail benimle birlikte Sidratül Münteha'ya kadar çıktı. İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren yücelik sahibi Allah ona iyice yaklaşıp yakınlaştı. İki yay kadar oldu. Hatta daha da yakın oldu. Ona dilediği emir ve nehileri vahyetti. 50 vakit namazı farz buyurdu. Enes İbni Malik bundan sonra Miraç hadisinin geri kalan kısmını rivayet etti. Tabi'in muhaddis ve müfessirlerinden Muhammed İbni Kab el-Kurazi şöyle demiştir. Ayette yakınlaştığından söz edilen kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olup o Rabbine iki yay kadar yaklaşmıştır. Cafer İbni Muhammed Es-Sadık şöyle demiştir. Rabbi Muhammed aleyhisselama yaklaştı. Bu yakınlık iki yay kadar oldu. Şu söz de ona aittir. Allah Teala'ya yakınlığın sınırı yoktur. Kulların birbirine olan yakınlığı ise sınırlıdır. Yine Cafer-i Sadık şöyle demiştir. Allah Teala'nın kullarına yakınlığı manevi olduğu için
Bu yakınlığın

0: belli bir şekli yoktur. Bak, Cebrail'in kendine yakınlaşmasına nasıl engel oldu? Öte yandan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine iman ve marifet konuldu. O da huzur ve sükûne ermiş olan kalbiyle Cenab-ı Hakk'a yakınlaştı. Kalbindeki şüphe ve tereddütler yok olup gitti. Yakınlaşma ne demektir? Ey okuyucu! Şunu bil ki, burada söz konusu edilen Peygamber aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, mekan ve mesafe itibariyle yakınlık değildir. Bu yakınlık, Cafer-i Sadık'tan yukarıda naklettiğimiz gibi belli bir yere, bir sınıra yakınlık değildir. Bu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine olan manevi yakınlığını, onun katındaki mertebesinin yüceliğini, Allah'ı daha iyi tanımaya başladığını, Cenab-ı Hakk'ın gayb ve kudretinin sırlarını müşahede ettiğini gösteren bir haldir. Cenab-ı Mevla'nın Peygamber aleyhisselama yakınlaşmasıysa, ona lütuf ve ihsanda bulunması, Cebrail'den ayrılıp yalnız kaldığında ona yakınlık gösterip yalnızlığını gidermesi, onunla konuşarak gönlünü ferahlatması ve ikramda bulunmasıdır. Rabbimiz her gece dünya semasına iner. Hadisi nasıl tevil ediliyorsa, Allah Teala'nın Miraç'ta Resulullah'a olan yakınlığı da tevil edilir. Bu tevillerden birine göre Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına inmesi demek, onun lütfunun, nimetlerinin, cömertliğinin inmesi demektir. Hadisin tamamı şöyledir. Her gün gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına inerek şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Onun dileğini yerine getireyim. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu affedeyim. Hadis-i nüzül diye anılan bu hadis-i şerifi 20 kadar sahabi rivayet etmiştir. Ferganalı Sufi alim Ebu Bekir el-Vasıti şöyle demiştir. Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'e lütfu keremiyle değil de hakiki manada yakınlaştığını zanneden kimse arada maddi bir mesafe bulunduğunu kabul etmiş olur. Allah Teala'ya kendi gayretiyle yaklaştığını düşünen kimse ise ondan büsbütün uzaklaşmış ve meselenin esasını kavramamış olur. Allah Teala'ya maddi olarak yaklaşmak veya uzaklaşmak söz konusu değildir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: İki yay kadar yakınlık. İki yay kadar oldu. Hatta daha da yakın ayetindeki yakınlık iki şekilde düşünülebilir. Birincisi, Resul-i Ekrem'in Cebrail aleyhisselama değil de Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, o takdirde bu yakınlık gözle görülemeyen manevi bir yakınlık anlamındadır. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'inin manevi derecesini yükseltmesi, onu ilahi sırlara vakıf kılması demektir. İkincisi, bu yakınlık Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimiz'in isteklerini yerine getirmesi, dileklerini karşılaması, ona bol bol ihsanda bulunması ve mertebesini yüceltmesi demektir. Ayette sözü edilen bu yakınlık, şu hadiste anlatılan yakınlık gibi yorumlanır. مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَيْتُهُ هَرْوَلَهُ Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de bulunan bu hadisin, Sahih-i Müslim'deki rivayetinin tamamı şöyledir. Kim bir hayır işlerse, ona onun 10 misli vardır. Veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Bu yakınlık Allah Teala'nın kendisine ibadet, itaat ve teslimiyetle yaklaşmaya çalışanların dualarını yüce dergahında kabul buyurması ve onun isteklerini süratle yerine getirmesi anlamındadır.

8. Resul-i Ekrem'in ahiretteki üstünlüğü. Allah Teala'nın kıyamet gününde Resul-i Ekrem'e vereceği bazı özelliklerle onu diğer peygamberlere üstün tutması konusunda Enes İbni Malik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kıyamet gününde insanlar dirildiği zaman kabrinden ilk çıkacak benim. Hesap için Rablerinin huzuruna geldiklerinde onlar adına konuşacak benim. Kurtulmaktan ümitlerini yitirdikleri zaman onları müjdeleyip sevindirecek benim. Livaül hamd benim elimde olacak. Rabbimin katında Adem oğlunun en değerlisi ben olacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bu hadisi şerifteki üç cümleyi açıklayalım. Kurtulmaktan ümitlerini yitirdikleri zaman onları müjdeleyip sevindirecek benim ifadesinin anlamı şudur. Mahşerde uzun süre bekleyip de verecekleri hesabın ağırlığından, görecekleri azabın şiddetinden dolayı korkuya ve ümitsizliğe kapıldıklarında ben onları çektikleri bu çileden kurtarıp sevindireceğim. Livaül hamd benim elimde olacak demek, mahşerde hesap başlamadan önce insanlar büyük bir sıkıntıya düştüğünde Allah Teala livaül hamd denen sancağı bana verecek. Müminler de onun altında toplanarak mahşerin sıkıntısından kurtulacaklardır demektir. Bunu Resul-i Ekrem Efendimiz kıyamet gününde livaül hamd benim elimde olacaktır. Bunu övünmek için söylemiyorum ifadesiyle anlatmıştır. Rabbimin katında Adem oğlunun en değerlisi ben olacağım ifadesini açıklayan pek çok hadisi şerif vardır. Daha önce de okuduğumuz üzere Fahri Alem Efendimiz ashabının Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. O Hazreti Musa ile konuşmuştur. Hazreti İsa onun kelimesi ve ruhudur. Hazreti Adem'i seçkin kılmıştır diye konuştuğunu duyunca onlara bu sözlerin doğru olduğunu söyledi. Kendisinin de Allah'ın Habibi, kıyamet gününde livaül hamdın taşıyıcısı, cennet kapısının halkalarını ilk hareket ettiren kimse olduğunu belirtti. Ve bunları övünmek için söylemediğini ifade buyurdu. Sonra da sözünü şöyle tamamladı. Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetlisi benim. Bunu da övünmek için söylemiyorum. Tabi'in neslinden olan Ubeydullah İbni Zahr'ın yine tabi'inden Rebi bin Enes'ten, onun da babası Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan bir başka senette rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanlar diriltildiği zaman kabrinden ilk çıkacak ben olacağım. Onlar Rablerinin huzuruna geldiklerinde komutanları ben olacağım. Susup beklediklerinde onlar adına ben konuşacağım. Bir yere gitmekten alıkonulduklarında onlara ben şefaat edeceğim. Kurtulmaktan ümitlerini yitirdikleri zaman onlara ben müjde vereceğim. Kerem, ham sancağı benim elimde olacak. Rabbimin katında Adem oğlunun en değerlisi ben olacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. O gün etrafımda her biri sedefinde saklı inciler gibi bin tane hizmetçi dolaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın cennette müminlere yönelik ikramları anlatılırken şöyle buyurulmaktadır. Etraflarında da kendilerine özel, sedefinde saklı inciler gibi hizmetçiler dolaşmaktadır. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Cennette en aşağı mertebedeki cennet ehlinin etrafında her biri saçılmış inci gibi bin tane hizmetçi dolaşacaktır. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ve uksa hullete min hulelil cenneh thumme akumu an yeminil arş leyse ahadun minel halaiq yakumu zâlikel makam gayri. Cennet elbiselerinden bir elbise giyeceğim. Sonra arş-ı âlâ'nın sağ tarafında ayakta duracağım. Benden başka yaratılmışların hiçbiri o makamda durmayacaktır. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem
Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ene seyyidu veledi Adem yevmel kıyame ve yeddi livâül hamd ve la fahr ve biyedi livâül hamd ve la fahr ve mâ nebiyyin yevme idin Adem femen sivâhu illa tahte livâ وَمَا نَبِيِّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَايِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرُ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرُ Kıyamet gününde ben Adem oğlunun efendisi olacağım. Elimde livaül hamd bulunacak. Bunu övünmek için söylemiyorum. O gün Adem'le diğer peygamberler sancağımın altında olacak. Kabri ilk açılacak kimse de ben olacağım. Bunu da övünmek için söylemiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ene seyyidu veledi Adem yevmel kıyame ve evvelu men yenşakku anhul kabr ve evvelu şafi'in وَاَوَّلُ مُشَفَّعِينَ Kıyamet gününde Adem oğlunun efendisi ben olacağım. Kabri ilk açılacak kimse ben olacağım. İlk şefaat isteyen, şefaat etmesine izin verilip, şefaati ilk kabul edilen de ben olacağım.

bütün insanların en değerlisi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre ise Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: "Ene hamilu liva'il hamd yevmel kıyameti ve la fahr. Ve ene evvelu şafi'in ve evvelu müşeffi'in ve la fahr. Ve ene evvelu men yuharriku halqal cenneh. Ve ene evvelu men yuharriku halqal cenneh. Feyüftahu li feedhuluha. Feyedhuluha ma'i fukara'ul mu'minin ve la fahr. Ve ene ekremul evvelin vel ahirin ve la fahr." Kıyamet gününde liva'ül hamdi ben taşıyacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. İlk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilen de ben olacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Cennet kapısının halkasına ilk defa ben vuracağım. Kapı benim için açılacak. Cennete benimle birlikte müminlerin fakirleri girecek. Bunu övünmek için söylemiyorum. Ben önce gelenlerin, sonra gelecek olanların en değerlisiyim. Bunu da övünmek için söylemiyorum. Enes İbni Malik'in rivayetine göre şöyle buyurmuştur: "Cennetteki derecelerin yükseltilmesi için ilk defa ben şefaat edeceğim. Ve ümmeti en çok peygamber ben olacağım." Resul-i Ekrem Efendimizin çeşitli şefaatleri vardır. Bunlardan biri de cennette müminlerin derecelerinin daha fazla yükseltilmesi için yapacağı şefaattir. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamberler Sultanı Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde insanların efendisi ben olacağım. Ama niçin biliyor musunuz? Allah bütün insanları bir araya toplayacak." Hadisin devamında Enes İbni Malik Resulullah Efendimizin mahşerdeki şefaatini anlatmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Fahri Cihan Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Etma'mu en akuna a'zamel enbiya'i ecra yevmel kıyame." Kıyamet gününde kendisine en büyük mükafat verilecek peygamberin ben olacağımı umuyorum. Hazreti İbrahim de Hazreti İsa da onun ümmeti olacak. Bir başka hadise göre de şöyle buyurmuştur: "Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar! İbrahim ve İsa peygamberlerin kıyamet gününde sizinle beraber haşredilmesine memnun olmaz mısınız?" Sonra Resul-i Ekrem sözüne şöyle devam etti: "Kıyamet günü onların ikisi de benim ümmetimden olacak. Hazreti İbrahim şöyle diyecek: sen benim duamsın ve benim soyumdansın. Beni de ümmetinin arasına al. İsa peygambere gelince bütün peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeşler gibidir. İsa peygamber benim kardeşimdir. Onunla benim aramda başka peygamber yoktur. İnsanların ona en yakını benim." Bu hadisi şerifteki üç ifadeyi biraz açalım. Hazreti İbrahim'in Resul-i Ekrem'e "sen benim duamsın" demesini Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde "ben atam İbrahim'in duasıyım" diye ifade buyurmuştur. Nitekim bu durum Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in Kabe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları şu duada görülmektedir: "Rabbimiz, onlara içlerinden bir peygamber gönder de kendilerine senin ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Çünkü karşı konulmaz kudret sahibi, her işi yerli yerince yapan sadece sensin." Peygamber Efendimiz, "bütün peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeşler gibidir" buyururken, peygamberlerin Allah'ın birliği yani tevhid inancını öğretmek ve aynı Allah'a inanmaya davet etmek için geldiklerini vurgulamaktadır. Resul-i Ekrem'in "İsa peygamber benim kardeşimdir. Onunla benim aramda başka peygamber yoktur. İnsanların ona en yakını benim" ifadesini Sahih-i Müslim'deki şu rivayet açıklamaktadır: "Bir gün Nebi-i Ekrem Efendimiz, ben İsa peygambere dünyada da
ahirette de en yakın olan kimseyim buyurunca ashab-ı kiram hangi sebeple ya Resulallah diye sordular. O da şöyle buyurdu. Peygamberler aynı babanın çocuklarıdır. Sadece anneleri ayrıdır. Onların dini de birdir. Hazreti İsa ile ikimizin arasında başka peygamber yoktur. Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis şöyledir. Bir gün Resul-i Ekrem, ben İsa peygambere dünyada da ahirette de en yakın olan kimseyim buyurunca ashab-ı kiram hangi sebeple ya Resulallah diye sordular. O da şöyle buyurdu. Peygamberler aynı babanın çocuklarıdır. Sadece anneleri ayrıdır. Onların dini de birdir. Hazreti İsa ile ikimizin arasında başka peygamber yoktur.

İnsanların biricik efendisi. Resul-i Ekrem'in kıyamet günü ben insanların efendisi olacağım buyurması, hem dünyada hem de ahirette onların efendisi olduğunu gösterir. Ancak o bu sözüyle kıyamet gününde insanların efendisi ve şefaatçisinin sadece kendisi olacağını anlatmak istemiştir. Çünkü o gün bütün insanlar ona sığınacak. Ondan başka sığınacak birini bulamayacaklardır. Efendi denince istek ve ihtiyaçlarını karşılaması için halkın kendisine başvurduğu kimse hatıra gelir. Resul-i Ekrem Efendimiz kıyamet günü herkesin kendisine başvurduğu zaman insanların biricik efendisi olacaktır. O günün efendisi olma konusunda hiç kimse kendisiyle rekabet edemeyecek ve hiç kimse böyle bir iddiada bulunamayacaktır. Ahiret gününde Cenab-ı Hakk'ın rakipsiz olduğunu ortaya koyan şu ayeti kerime de böyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Limenil mulkul yevm. Lillahil vahidil kahhar. Sadakallahul azim. Allah Teala sorar: mülk ve saltanat o gün kimindir? Bu soruya kimse cevap veremez. Yine kendisi şöyle cevap verir: her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'ın. Dünyada da ahirette de mülk ve saltanat sadece Cenab-ı Hakk'ındır. Fakat dünyada mülk ve saltanat iddiasında bulunanların o gün böyle bir iddiada bulunacak kudreti kalmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de durum böyledir. Şefaat ümidiyle bütün insanlar ona sığınacak, o da ahirette itirazsız hepsinin efendisi olacaktır. Cennetin kapısı ilk defa ona açılacak. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre iki cihanın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ati babel cenneti yevmel kıyame fe esteftih fe yekulul hazin men ent fe ekul Muhammed fe yekul bike ümirtu en la efteh li ehadin kablek. Kıyamet günü cennetin kapısına gelip kapının açılmasını isteyeceğim. Cennetin bekçisi Rıdvan, sen kimsin diye soracak. Ben Muhammed'im diyeceğim. O da cennetin kapısını senden önce kimseye açmamak, onu sadece sana açmak için emir aldım diyecek. Kevser Havuzu. Havuz hadisini ashab-ı kiramdan 55 kişi rivayet etmiştir. Kadıyaz burada onlardan 27'sinin adını vermiştir. Peygamber Efendimiz Kevser Havuzunu şöyle anlatmıştır: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Fahri Cihan Efendimiz şöyle buyurmuştur: Havzi mesiratu şehr ve zevayahu sevâ ve mâuhu ebyadu minel verik ve rihuhu etyabu minel misk kizanuhu كنجوم السماء من شرب منه لم يضمأ أبدا. Havuzumun büyüklüğü bir aylık yoldur. Dört kenarı birbirine eşittir. Suyu gümüşten beyaz, kokusu miskten güzeldir. Havuzun etrafındaki bardaklar gökyüzündeki yıldızlar kadar çok ve parlaktır. Ondan içen bir daha hiç susuzluk duymayacak. Havuz hadisinin bir benzerini Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhâ'da rivayet etmiş, orada bu hadisten farklı olarak Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Havuzumun uzunluğu Uman'la Eyle arası kadardır. Cennetten çıkan iki oluk dolusu su oraya gürül gürül akar. Sevban radıyallahu anh'dan da benzeri bir hadis rivayet edilmiş olup, bu hadise göre Peygamber Efendimiz bu olukların biri altından, diğeri gümüştendir buyurmuştur. Sahabeden Harise bin Vehb'in rivayet ettiği hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem havuzunun büyüklüğünün Medine ile Yemen'deki Sana şehri arası kadar olduğunu, Enes İbni Malik'in rivayetine göre Eyle ile Sana arası kadar olduğunu, Abdullah İbni Ömer'in rivayetine göre de Kufe ile Hacerül Esved arası kadar olduğunu belirtmiştir. Havuz hadisini
Ashab-ı kiramdan Enes İbni Malik, Cabir İbni Abdillah, Semure bin Cündep, Abdullah İbni Ömer, Ukbe bin Amir, Harise bin Vehb el-Huzayi, Müstevrit İbni Şeddat, Ebu Berze el-Eslemi, Huzeyfe İbnül Yeman, Ebu Umame el-Bahili, Zeyd İbni Erkam, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Zeyd, Sehl İbni Sa'd, Süveyd bin Cebele, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, İbni Büreyde, Ebu Said el-Hudri, Abdullah es-Sunabihi, Ebu Hureyre, Bera bin Azib, Cündep İbni Abdillah el-Beceli, Hazreti Ebu Bekir'in iki kızı Hazreti Ayşe ve Esma, Ebu Bekre, Kays kızı Havle ve daha başkaları rivayet etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz Kevser havuzunu şöyle anlatmıştır. Cennette dolaşırken etrafında inciden yapılmış evlerle çevrili Kevser ırmağını gördüm ve onun hakkında bilgi istedim. Cebrail bana, "O Rabbinin sana verdiği ırmaktır," dedi. İçine elimi soktum, toprağı burcu burcu kokuyordu. İçindeki çakıl taşları da incidendi. Kevser havuzunun hem boyu hem eni birer aylık yol kadardır. Cennetten çıkan bir su, biri altın, diğeri gümüş iki oluktan bu havuzun içine gürül gürül akar. Suyu sütten beyaz, kokusu mis kokusundan güzel, kardan soğuk, baldan tatlıdır. Orada gökyüzündeki yıldızlar kadar bardak vardır. Ben havuz başına sizden önce varacağım ve orada ümmetimi bekleyeceğim. Havuz başına benden sonra gelenler onun suyundan içecek ve bir daha susuzluk çekmeyecektir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristana geldi ve "Selam size ey müminler diyarı. İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmemizi çok isterdim," dedi. Ashab-ı kiram, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Resul-i Ekrem, "Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş olanlardır," buyurdular. Bunun üzerine ashab, "Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Ne dersiniz? Bir adamın alnı ak ve ayakları sekili bir atı olsa, yağız ve doru at sürüsü içinde kendi atını tanımaz mı?" diye sordu. Sahabe, "Evet tanır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resul-i Kibriya, "İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havuzun başına onlardan önce varacağım," buyurdular. Bir başka hadisinde de şöyle buyurdu: "Ben ahirette sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım. Sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik edeceğim. Buluşma yerimiz Kevser havuzunun yanıdır. Ben şu bulunduğum yerden Kevser havuzunu görmekteyim. Ben sizin Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle didişip çekişmenizden korkuyorum." Değerli dinleyiciler, bu haftada Şifa-i Şerif okumalarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriye.

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Size hayat veren Allah'ı ne kadar tanıyorsunuz? Sahip olduğunuz her şeyi size veren Allah'tır. Gözlerinizi, kulaklarınızı, konuşma yeteneğinizi, hareket ve düşünme kabiliyetinizi, duygularınızı, uçsuz bucaksız evrendeki galaksileri, güneşi, ayı yaratan da Allah'tır. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah, evrendeki her şeyin sahibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel FM.
2: İnsanlar koyun olunca, kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa

Hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rahberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Açar bedenimizde biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi gideriz.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
11: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Love.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, yıllardan beridir başta iman konusu olmak üzere imanla ilgili, akideyle ilgili, tevhidle ilgili birçok konuları izah etmeye gayret ettik inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elbette ki iman asıldır. İlk önce akide gündeme gelmeli, akide sağlam olmalı. Tevhid ve iman küfürden, şirkten, bid'attan ve hurafeden tamamen temizlenmeli. Öyle bir iman ki içine şirkin ve küfrün zerresi karışmamalı. İmani konuları beyandan sonra kazanılmış olan imanın nasıl korunacağına dair ve gerçek imanın düşmanları, ona zarar vericilerin ne olduğu, onlara karşı nasıl tedbir almamızın gereğini yine usulümüz üzere yegane hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Rabbimizin kelamından, yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hareketle meseleyi izah etmeye gayret etmiş idik. Değerli kardeşler, bu hakikatin beyanından sonra fıtrat dini üzere durmamızın gereği gündeme geldi. İslam, malum olduğu üzere, fıtrat dinidir. Meşhur Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu iman nedir? Bana imandan bahset. İmanın değişmez, pörsümez, eskimez, her an taptaze canlılığını koruyan altı ilkesi gündeme gelmiş idi. Daha sonra bana İslam'dan bahset ki İmam Bukhari ve İmam Müslim, Allah onlardan razı olsun, rahmet eylesin, kayıtlarında takdim ve tehir meselesi var. Mesela önce İslam'dan, sonra imandan, önce imandan, sonra İslam'dan sual edilmiştir. İslam'dan sual edilince İslam'ın 5 şartı meşhur ifadesiyle halbuki 5 şart değil, 5 ilke, 5 rukun gündeme gelmişti. Aleyhissalatü vesselam diğer hadisten de yine İslam binasının 5 rüknünün, 5 sütununun olduğunu beyan buyururlar. Ki İslam fıtrat dinidir. Dolayısıyla önce fıtratı anlatacak, sonradan 5 ana ilkeyi. İlk ilke kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ya da şehadetle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü hakikati izah edilir. Sonra namaz, sonra zekat, sonra hac ve oruç. Veya bazen oruç ve hac gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen, gerek Emir-ül Müminin Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala, gerekse Ebu Hureyre radıyallahu teala'nın rivayetlerinde, gerekse Ömer radıyallahu teala'nın oğlu Abdullah, Abdullah bin Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala anhumanın rivayet etmiş olduğu sahih hadislerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bize beyan ettiği, tasnif buyurmuş olduğu sıraya göre ilkeler izah olunur. Elbette ki burada namazdan ilgili uzun uzun bilgiler verilici değildir. Malumuz işin hikmetinden bahsedilir. Toplumsal vaka olması konusundan bahsedilir. Hac öyle, oruç öyle, yani bir namaz hocası nitelikli bir program söz konusu olmayacaktır. Ama namazın hakikati, namazın hikmetleri, namaza teşvik meseleleri veya zekat öyle, oruç öyle, hac öyle, özet olarak diyebileceğimiz bir şekilde, ama öyle üstün körü mesele geçiştirici de değil, çok detaylı değil, fakat öyle hafif bir mesele de değil, vasat ümmetin gereği olan vasat bir anlayışla inşallah konular izah edilecektir. Fıtrat dini olan İslam'ın fıtrattan ilişkisi nedir? Veya fıtrat nedir? Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle Rum suresinin 30. ayetinde, ki Rum suresi yegane hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 30. suresidir tertip sırasına göre. Malum olduğu üzere defaten ifade edildi. Kur'an tertip sırasına göre okunmalı, ona göre anlaşılmalı, ona göre izah edilmelidir. Elbette ki nüzul sırasına göre de mümkündür böyle bir çalışma, böyle bir tasnif. Fakat ümmetin üzerinde icma etmiş olduğu tertip sırasına göre olması elbette çok daha faydalıdır. Tertip sırasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Üzerinde ittifak edilmiştir. Yani Fatiha suresinden başlanmış, Fatiha'dan sonra Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am ilahir, ta ki Nas suresine kadar. Burada herhangi bir ihtilaf yoktur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'nin de kendisine beyanıyla Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre olması konusunda ümmetini uyarmış ve bize iki büyük hazineden bir tanesi olan Allah'ın kelamının bu şekilde olduğunu beyan buyurmuşlardır.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
3: İkincisi, malum olduğu üzere Resulullah Sellem'in sünnetidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanış şekli. Kıyamete kadar hangi çağ, hangi asır olursa olsun nasıl anlaşılması ve nasıl uygulanması gerektiyse o şekilde uygulanmıştır. Herhangi bir noksanlık yok. Kur'an tamamlanmıştır. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu üzere. Ayrıca Kur'an nasıl anlaşılır, nasıl uygulanması gerektiyse Resulullah'ın sünnetinde de netlik kazanmıştır. İçtihadi meselelerle beraber bütünlük arz eden kitap ve sünnet muhkem bir şekilde daha güzel, daha faydalı, çağa uygun, insanların anlayışına uygun müçtehitlerimiz tarafından açıklanmıştır. Ve dolayısıyla dört ana delilimiz, yani kitap, sünnet esas olmak üzere icma ve kıyas gündeme gelmiştir. Meseleler buna göre izah edilmelidir. Ayrıca bugün yeni yeni görüşlerin gündeme gelmesine ihtiyaç duyulmaz. Çünkü o görüşlerin gündeme gelmesi, o görüşlerin kabul görmesi ve insanlara faydalı bir hale gelmesi için hür bir ortama ihtiyaç var. Müminlerin beş emniyeti sağlanmış, Allah'ın hükümleri hükümran olmuş, Allah'ın indirdikleriyle hükmeden egemen bir anlayış gündeme gelmiş, bir güç ve kuvvet gündeme gelmiş. O zaman ümmet içinde uygulamadan dolayı çağın gerekleri hususu gözünde bulundurularak bazı tasihler, bazı düzeltmeler, bazı güzellikler gündeme geldiğinde bunlar karşılıklı konuşulur. Fert ve fert, cemaat ve cemaat, ümmetin faydasına olan meseleler elbette ki kabul görür. Ama ortada bir esaret söz konusu. İslam toprakları işgal edilmiş, Müslüman kitleler esaret altında, İslam'ın hükümleri yasaklanmış, böyle bir ortamda birilerimiz çıkıp efendim eskiler böyle düşünmüşler ve dahi ben de böyle düşünüyorum, sadece düşünüyorum, yani herhangi bir uygulama, herhangi bir ciddiyet söz konusu değil, ayrıca bizim düşüncemiz hür bir düşünce de değil, kafamız, düşünce alanımız, beynimiz bizim akidemizin dışında, hatta akidemize düşman olan birçok saldırılara uğramış olduğu, birçok baskınların baskısında olduğu halde ben de böyle düşünüyorum meselesini gündeme getirmek sadece fert olarak düşünceyi ortaya koyar. Halbuki her mümin mutlaka herhangi bir şey gündeme getirdiğinde ümmeti düşünmelidir. İslam milletini düşünmelidir. Ümmetin hayrına, İslam milletinin hayrına, esaret altında bulunan ümmetin kurtuluşuna vesile olacak şeylerin gündeme gelmesi lazım. Yoksa ferdin kendi düşüncesi, kendini bağlayacağız diyeceğiz ama fert konuştuğu vakit meseleden bir haber olanlar elbette ki ona kulak verecekler. Onu kendisinden daha üstün gördüğünde, daha iyi düşündüğünden dolayı onun düşüncesine kulak verecektir. Halbuki düşünce meselesi değil mesele. Mesela kitaptan delillendirilme, sünnetten delillendirilme, müştehit olan şahsiyetin içtihatlarının gündeme gelmesi. Bir bakıyorsunuz ki müştehit ulema, Allah onlardan razı olsun, Allah rahmet eylesin, gerçekten bir meseleyi detaylı olarak düşünüyorlar. Mesela o konudaki bütün hadisleri, kendinden önceki müştehitlerin görüşleri, icma, hepsi göz önünde bulunduruluyor. O hadislerin en sahihini, kendi usulünce en sahihlerini gündeme getiriyorlar. Zayıfı, haseni, garibi, sahih, meşhuru, mütevatiri, bütünüyle düşünülerek kitap ve sünnetten ilgili ilme sahip olan insanlar. Öyle sadece bir hadisi gündeme getirmek veyahut da sadece Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti meşhur tabirle cımbızdan çeker gibi almak, onun üzerine bir fikir bina etmek, hayır. Hani meşhurdur, Marmara depremi sırasında Fatih Camii'nin bazı rahatsızlıklar olduğu ortaya çıkmış. Fatih Camii'nde böyle tarihi bir eserin korunması lazım. Yetkililer, mühendisler, mimarlar ve bununla beraber bürokratik yetkililer oturmuşlar, uzun uzun üzerinde çalışmışlar, mütalasını yapmışlar. En niyet demişler ki şu köşelere güçlendirmeler olması lazım. Birisini açmışlar, piyasada anlatılan şeyler. Açmışlar ki oraya güçlendirici bir şeyler yapsınlar. Bakmışlar ki güçlendirici konulmuş zaten. Bu düşünülmüş. Böyle muazzam bir yapı gündeme getirdikten sonra bunun depremi düşünülür, mutlaka düşünülmelidir, fırtınası düşünülür, yağmur düşünülür, boranı düşünülür vesaire. Yani sıradan bir bina yapılması değildir mesele. İçtihat meselesi bundan daha çetin. Efendim filan müçtehit filanca hadisi görmemiş. Halbuki onun zamanında o hadis yazılı metin olarak da bulunmakta, hıfzlarda da bulunmakta ve aynı zamanda onunla bir başka müçtehit içtihatta bulunmakta. Hatta görürüz ki zaman içinde müçtehitlerin karşılıklı fikir muhasebesinde bulundukları, fikir münazarasında bulundukları ve o hadisleri karşılıklı birbirlerine delil sunduklarını da görüyoruz. Ve gerçekten birçok şeylerden haberimiz olmayınca kendimizce ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünmek ile elbette ki ümmet için bağlayıcı olmaz. Ha o zaman biriler ya filanca da böyle diyor. Yani bugün filancaların böyle demesi veya feşmancaların böyle demesiyle uğraşacak zamanımız yok. Hür bir ortam olacak ki toplanılacak, görüşülecek, konuşulacak, delillendirilecek. Ama şu anda tartışma ortamına ortulduğu vakit dikkat ediyoruz, çok sapmalar oluyor. Ve orada rahmet gündeme gelmiyor, gadaf gündeme geliyor. Bu sefer insanlar birbirlerine kinleniyorlar. Halbuki ümmet adına bir meseleyi çözelim. Bir problem varsa onu gündeme getirelim, onu ortaya koyalım ve çözelim olması gerektiğiyken bir de bakıyorsunuz ki benim kanaatim senin kanaatin meselesi çarpışıyor ve öyle bir şey ki deliller de yok ortada. Kanaatler ancak çarpışıyor. Yani ortaya ayetler konulmuş, hadisler konulmuş, ümmetin meselesi gündeme gelmiş. Allah rızası için müminlerin maslahatına, faydasına bir şeyler ortaya koyalım meselesinden ziyade kendisine has bir görüş, kendi kafasınca ortaya koymuş olduğu bir görüşü kabul ettirmeye çalışıyor. Ama detaylandırma hadisesi yok. Yani kendisine bazı sorular gündeme geldiğinde, nitekim ondan sonra da bakıyorsunuz gadaplanma olmuştur, bağırmalar çığırmalar olmuştur, birbirlerine karşı kinlenmeler olmuştur. Bu uygun değil. Bundan dolayı meselemizi gündeme getirdiğimizde mutlaka ortaya delillerin konulması. Ha, birisi mutmain olmayabilir, kabul etmeyebilir, ben bunu kabul etmiyorum, ben böyle düşünmüyorum falan diyebilir, mümkündür. O kendisinin ancak öngörüsüdür. Diğer Müslüman diyor ki kitapta durum bu, sünnette durum bu, bizden önce müçtehit ulemanın görüşleri bu. Ki malum olduğu üzere müçtehit içtihatta bulunduğunda gerçekten ehilse, yani bütün bu delilleri gündeme getirmiş, bir usul çerçevesinde ümmetin hayrına faydasına çalışmış, velev ki gündeme getirmiş olduğu içtihatı isabetsiz olsun, yine o şahsiyetin Allah rızasına, ümmetin o problemini çözmek için gayreti, çalışması, cehdi Allah nezdinde değer buluyor ve bir sevap kazanıyor. Eğer ki isabetli bir görüş gündeme getirmişse iki sevap ve daha ziyade sevaplar gündeme geliyor. Ve o görüşüyle hiç kimseyi üzmek, rahatsız etmek, kızdırmak meselesi gündeme getirmiş değil. Ben böyle düşünüyorum meselesi değil. İşte bu hadis, işte bu haber veya eser, sahabenin uygulaması veya sahabeden müçtehit olan ravilerin uygulaması, ayet-i kerimeden hareket, dolayısıyla bir sonuç ortaya çıkıyor. İnşallah usulümüz gereği biz de İslami geleneğe ters düşmemek, reddi miras yapmamak kaydıyla, ayrıca usulü bir anlayışla, yani canım bunlar yenilikçi, bunlar genelikçi falan gibi bize ait olmayan tasnifler söz konusu değil. Genelikçi ve yenilikçi diye bizim bir meselemiz de yok. İslam'da herhangi bir yenilik söz konusu olmaz. Ancak ümmetin faydasına delillerle bir görüşün ciddi bir şekilde öne alınması söz konusudur. Mesela İslam hakim ise bir beldede, Allah'ın hükümleriyle hükmediliyorsa, orada Allah'ın kulları Allah'ın hükmüyle hükmolunduğu bir ortamda bağımsız ve hür olarak yaşıyorlarsa, nefisler ilahlaştırılmamış, insanlar birbirlerini Rabler edinmemiş, tağuta kulluk ve kölelik söz konusu olmamış, yönetilenden yöneticiye herkes Allah ve Resulünün hükmüne tabi olmuş, Allah'a kul, Resulüne ümmet olmuş bir anlayışla idare gündeme gelmiş ise, orada tağutu reddedelim, tağutun reddedilmesi lazım, aman ha tağuta kul köle olmayın meseleleri ön plana çıkmaz. Orada İslam toplumunun daha müreffeh bir şekilde nasıl yaşayabilir ve İslam'ı dünyanın diğer bölgelerine nasıl taşıyabilir meseleleri gündeme gelir. Ahkam gündeme gelir. Orada terbiye gündeme gelir. Ahlak gündeme gelir. İnsan-ı kamil olma meseleleri, yani bir mümini kamil meselesi gündeme gelir. Ama İslam mahkum, müminler mahkum, küfür ve şirk egemen, tağutlar işgal etmiş oldukları İslam topraklarında küfür ve şirk üzere egemenliğini devam ettiriyor ve İslam'a sosyal herhangi bir hayat hakkı tanınmıyor. İşte bu dönemde elbette ki Müslümanların birinci derecede dertleri bu esaretten, bu zilletten nasıl kurtulacağız? Onlar üzerinde konuşmak, onlar üzerinde görüşmek, onlar üzerine meseleyi beyan etmek gereklidir. Bunun için biz yine usulümüz gereği inşallah kitaptan ve sünnetten hareketle icmaya ters düşmemek, mutlaka başımızın tacı yapmak ve müçtehit ulemanın içtihatları doğrultusunda günümüze göre de bazı meseleleri gündeme getirmek kaydıyla birbirlerimize faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Rum suresinin 30. ayeti. Mealen Rabbimiz şöyle buyururlar: öyleyse sen yüzünü Allah'a birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. İnsanların çoğu bilmezler, yani idrak etmezler. Yoksa kendilerine haber ulaşmış veya haber ulaşmamışlara da ulaştırılmıştır, ulaştırılmaktadır. Ama idrak etmiyorlar. İdrak etmeyince kabul etmiyorlar. Rabbimiz Azze ve Celle başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a olmak üzere iman eden bütün muvahhid kullarına, öyleyse sen yüzünü Allah'a birlen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Rabbimizin emri. Yüzünü çevir, yani bütün varlığınla ona yönel. Kalbinle, beyninle, ruhunla, fikrinle, idrakınla, anlayışınla, bedeninle, hal ve hareketinle, siyasetinle, ticaretinle, ekonominle, sosyal meselelerinle, hukukunla, ailevi meselelerinle, fertten devlete bütün meselelerinle, fert olarak veya ümmet olarak, İslam milleti olarak, inanmış bir muvahhid olarak Allah'ı birleyen muvahhid veya hanif İbrahim Aleyhisselam, ki muvahhidlerin önderi, tek başına bir ümmet, milletimizin atası, ki milletimiz İslam milletidir. Hangi kavimden olursak olalım, mümin olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra İslam milletinin bir ferdi oluruz. Milletimiz İslam'dır. Ama Rabbimiz Azze ve Celle hikmeti gereği bizi imtihan etmekte, bizi ayrı ayrı kabileler, ayrı ayrı kavimlere ayırmıştır. Ki birbirlerimizle görüşüp tanışalım diye. Aynı zamanda renklerimizi ve dillerimizi ayrı ayrı kılmıştır. Renklerimizin ve dillerimizin ayrı olması Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin birer ayetidir. Ki Rum suresinin 22. ayetinde Rabbimin buyurduğu üzere. Yine Hucurat suresinin 13. ayetinde de bizi bir anneden ve bir babadan, bir erkek ve bir dişten yarattıktan sonra insan olarak kökümüz bir, yani biz Adem'deniz, Adem de topraktan yaratılmıştır. Ondan sonra da ayrı ayrı kavimler ve kabilelere Rabbimiz bizi ayırmıştır ki tanışıp görüşelim diye. Rabbimiz Allah'ın nezdinde en kerim, en üstün olanımız ise takvaca en üstün olandır. üstünlük imanla beraber takvadadır. Muvahhid bir mümin, müttaki bir müslim gündeme geldikten sonra Allah nezdinde böyle olmayan, yani müttaki olmayan diğer muvahhid müminlerden, Müslümanlardan daha üstündür. O da Allah nezdinde, yoksa birbirlerimizde herhangi bir üstünlüğümüz yok. Tarağın dişleri gibi eşitiz. Müminler, muvahhidler olarak diyorum. Yoksa hiçbir mümin, hiçbir muvahhid bir gayrimüslim ile, bir müşrik ile, bir kafir ile asla eşit değildir. Efendim biz de insanız. Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu insan kullarına, eğer ki onlar küfür ve şirk işliyorlarsa, eğer ki onlar İslam'ı kabul etmiyorlar ise, hayvandan daha aşağılık olduğunu beyan ediyor. Araf suresinde, diğer ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla mümin ve muvahhid olan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Mümin, muvahhid şahsiyetlerin şerefleri, izzetleri birdir. İzzet Allah'a aittir, Resulüne aittir ve müminlere aittir. Münafıkun suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbimiz böyle buyurur. Mümin olmayan da izzet söz konusu değildir. Mümin olmayan da kemalat söz konusu değildir. Eğer gerçekten insan olmak istiyorsa, adam olmak istiyorsa, Adem olmakla mükelleftir. Adam olmak istiyorsa babası gibi olmalıdır. Babamız da Adem aleyhisselamdır. Adem aleyhisselam gibi olursa, elbette ki nübüvvet ve risalet onlara mahsus. Nübüvvet ve risalet hariç, iman noktasında, amel noktasında, takva noktasında, ahlak noktasında peygamberleri, hasreten kendinden mesul olduğumuz, onun bizden mesul olduğu, onun ümmeti olduğumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı takip etmek lazım. Onun gibi olmak lazım. Derece itibariyle olmamız mümkün değil, ama sünnetlerini işlemekle onun ahlakıyla ahlaklanmamız icap ediyor. Çünkü o bizim örneğimizdir ve bizim ona tabi olmamız da imanımızın gereğidir. Dolayısıyla bir mümin, bir muvahhid olarak yüzünü Allah'ın dinine çevir ki, Allah'ın fıtratına çevir ki, Allah Azze ve Celle insan kullarını bu fıtrat üzere yaratmıştır. Ve bu din fıtrat dinidir. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. Yani dünkü mümin neden mesulse, mükellefiyeti neyse, bugünkü müminin de mesuliyeti, mükellefiyeti odur. Kıyamete kadar olan bütün müminler aynı mükellefiyete, aynı mesuliyete tabidirler. Hani Bakara suresinin son iki ayet kelimesinde ki, adet olduğu üzere yatsı namazlarından sonra camilerde biri okur, diğerleri dinler. Halbuki sünnet aleyhissalatü vesselamın buyurduğu üzeredir. Yatmadan önce ferdin kendisinin okumasıdır. Ama maalesef sünnetler adet haline getirildi. Yatsı namazından hemen sonra işte dua yapılıyor. Sonra birisi Amene Resulü okuyuveriyor. Diğerleri de dinliyorlar. Hele hele birisi okumayı versin. Yani namaz kıldıran kişi dua yaptığında El-Fatiha desin, cemaatteki fısıltılara dikkat edin. Olur mu ya? Terk edilir mi bu? Mümkün mü? Dini değiştirecek bu hoca ya. falan demeye başlarlar. Halbuki yapmış oldukları aslında

bu sünnet terk edilmiş, bu sünnetin yerine bir adet ortaya konulmuş, aslında bir bid'a ortaya konulmuş. Bid'a öyle işlenmiş ki dinden kabul etmişler ve o bid'ayı işlemeyen bir kişi gündeme geldi mi sanki dini bozmuş gibi kabul ediliyor. Bu sözleri duyan her kişiye tavsiyemizdir. Lütfen bir araştıralım. Yani falan radyoda işte bir kişi dinledik, genellikle hoca dinledik deniliyor, bir kişi dinledik böyle söylüyor. Yok canım öyle olur mu falan demeye ihtiyaç olmadan Bakara suresini bakalım tefsirlerde ve hasreten yatsı namazı nasıl kınılır, yatsı namazının kınılma şekli nasıldır, ona da bir ilmihalden bakıverelim veya bir kitaptan bakıverelim. Hele topluca tesbihat meselesi var mı yok mu, ha var diyen meseleden sonra Amene Resulü okunur mu okunmaz mı, bir araştıralım. Birdenbire karar vermeyelim veya konuşan kişiyi hemen reddetmeyelim, araştıralım. Eğer gerçekten var ise konuşan kişinin mutlaka uyarılması lazım. E canım biz hocamızdan böyle dinledik, şeyhimiz böyle söyledi, üstadımız böyle buyurdu meselesini bir tarafa bırakıp, ki Allah hamdolsun kitapsız değiliz, kitabımız var, her ne kadar ehli kitap değiliz, mutlaka bu bir gerçektir. Hani ehli kitap tabiri artık malum has bir tabirdir, mümin için kullanılmaz, ama biz kitaba sahibiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasiyet olarak bize kitabı ve sünneti bıraktı. E bir bak bakalım kitapta ve sünnette yatsı namazı kılındıktan sonra camilerde, mescitlerde mutlaka birisi, ya namaz kıldıran kişi, ya ezan okuyan kişi, ya da cemaatten kıraatı güzel olan bir kişi bunu okuyacak, cemaat bunu dinleyecek, bu sünnettendir. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'a, ya Bilal oku bakalım deyip onu okuttuktan sonra Fatihalarını okumuşlar ve dağılmışlar. Acaba böyle bir sünnet var mı? Bir araştıralım. Çok şeyler araştıracağız da bir de bunu araştıralım inşallah. Bakara suresinin son iki ayet kerimesinde Rabbim buyurur ki Resul Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti. Ve dahi müminler de iman ettiler. Hepsi beraber Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman ettiler. Ve bunların hiçbir tanesinin arasını birbirinden ayırmayız demiş olduklarını Rabbimiz bize beyan ediyor. Böyle olmamız lazım. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz Allah'tan ne inzal olunmuşsa hem o iman etti, hem biz iman ettik, hem ümmeti iman etti. İman ilkeleri konusunda ümmet ile Resul arasında hiçbir fark yok. Ancak derece farkı var. Elbette ki ümmetin hiçbirisi, ümmetten herhangi bir şahsiyetin imanın derecesiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman derecesi bir değildir. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam'dan sonra gelen ümmetin büyüklerinin iman derecesiyle ümmetin diğer fertlerin iman derecesi de bir değildir. Ama hepsi Cibril hadisinde Resulullah Aleyhisselam'ın beyan buyurduğu üzere iman denildiği vakit imanın altı ilkesine iman etmekle mükelleftirler. Dolayısıyla sapasağlam bir iman gündeme geliyor. Bütünüyle varlığıyla dine yöneliliyor. Bu din fıtrat dinidir. Allah insanı bu fıtrat üzere yaratmıştır ve bunda da hiçbir değişme olmayacaktır. Allah'ın fıtratında bir değişme söz konusu değildir. Dimdik ayakta duran din budur. Evet, 1400 yıldan beridir din dimdik ayaktadır. Eğrilmesi, bükülmesi, değişmesi söz konusu değil. Dinin mensupları olan Müslümanlar zaman zaman

0: yenilgiye uğramışlar. Bir gün gelmiş ki Allah Azze ve Celle onlara dünyanın üç kıtasını emniyet etmiş, emanet etmiş, kendilerine bağışlamış. Gün gelmiş, imtihan sonucunda iyi bir imtihan verememişler ve bütün toprakları, fethettiği toprakları, fethedip de Allah'ın hükümleriyle hükmedilen toprakları kafirler, müşrikler, yerli ve yabancı tağutlar tarafından işgal edilmiş. Ha, Rabbimiz Azze ve Celle günlerin mutlaka kendisinde olduğu, kendisinin hükmünde olduğu, bazen öyle bazen böyle bulunmuş olduğu beyan olunmuştur. Gerek Rabbimiz Azze ve Celle ayetlerinde, gerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bunun imtihan gereği insan kullar arasında gerçekleşen bir sünnetullah olduğunu da beyan buyurmuşlardır. Peki nedir bu fıtrat? Fıtrat dinidir, fıtrat üzeredir. Fıtratın tarifini Seyyid Şerif Cürcani aleyhi rahmet şöyle yapmıştır. Fıtrat, dini kabul için hazırlanmış cibillettir. Yani yaratılıştır. Seyyid Şerif Cürcani kitabı tarifatta bu şekilde tarif etmiştir. Bu eseri Arapça Türkçe terimler sözlüğü diye Arif Erkan tarafından tercüme olundu. İstanbul 1997 sayfa 172 de kayıtlıdır. Yani fıtrat dediğimiz vakit dini, ki dinde ancak İslam'dır. Allah indinde din sadece İslam'dır. Dini kabul için hazırlanmış cibillettir. Yani yaratılıştır. İnsanoğlu İslam'ı kabul etmek üzere yaratılmıştır. İslam'a hazır bir kıvamda yaratılmıştır. Elbette ki kabul ettiği takdirde o hazır kıvamı daha gelişir, daha pekişir. Ama sapma meselesini gündeme getirdiğinde de korkunç bir rahatsızlık ortaya çıkmış olur. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizim Rabbimizdir. İslam dinimizdir. Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nebimizdir. Kur'an hayat dosturumuzdur. Böyle iman ediyoruz. Bu şekilde kabul ettik. Noksansız bir şekilde, tavizsiz bir şekilde kabulümüzü inşallah devam ettiririz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz. La-

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Allah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
6: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehirin mahiyeti. Allahu Teala Celle Celaluhu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir işe hükmettiği zaman mümin erkek ve kadınların kendi akli çözümlerini öne sürerek aksine davranışta bulunmaları caiz değildir. Mehir, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir hükümdür. İbn Abidin sonra inayet sahibi mehri şöyle tarif etmiştir. Mehir, nikah kıyılırken bud, cima istifadesi karşılığında kocaya vacip olan malın adıdır. Bu ya adını söylemekle yahut akitle olur. Bu tarifte şüpheyle cimada ne lazım geldiğine şumulu yoktur diye itiraz olunmuştur. Bundan dolayı bazıları mehri, kadının nikah hakkı ile yahut cima ile hak ettiği malın ismidir diye tarif etmişlerdir. Nehir sahibi buna cevap vermiş, tarif edilen şey akitle hasıl olan nikahın hükmüdür demiştir. Hükmünü zikretmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kendileriyle temas etmediğiniz yahut kendilerine bir mehir tayin etmediğiniz kadınları boşamışsanız bunda üzerinize bir vebal yoktur. Bakara suresi 236 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası bu ayeti kerimeyi esas alarak boşamak, talak ancak şer'i nikah üzerine terettüp eder. Mehir tayin etmeksizin ve kendileriyle temasta bulunmaksızın talak, boşama beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla mehir nikahın rüknü veya şartı değildir. Nikah sonucu ortaya çıkan bir hükümdür. Netice olarak mehir tayin etmeksizin kıyılan nikah sahihtir. Kadın bu akitle mehri misle hak kazanır hükmünde ittifak etmiştir. Nikah sırasında mehrin miktarını belirtmek ve kadına teslim etmek müstahaptır. Kadın nikah anında tespit edilen mehrin tamamını veya bir kısmını almadan kocasına kendisini teslim etmeyebilir. Şer'an hiçbir vebal altına girmez. İbn Abidin kocası bir dirhemden mağda bütün mehrini vermiş olsa o bir dirhemi almak için kadın kendisini teslim etmeyebilir hükmünü beyan etmektedir. Mehirin miktarı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin 10 dirhemden daha az mehir olmaz buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası bu hadis-i şerifi esas alarak mehrin en azı 10 dirhem gümüştür. Dirhemler tıpkı zekatta olduğu gibi 7 miskal ağırlığında olmalıdır. Madrup, basılmış, darbedilmiş para olup olmaması müsavidir. Külçe gümüş şeklinde de olabilir hükmünde ittifak etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döneminde 5 dirhem gümüşle bir koyun satın alınabildiği bilinmektedir. Dolayısıyla asr-ı saadette mehrin en az miktarı ile 2 koyun satın alınabilmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendi izdivaçlarında ve gerekse kızlarının izdivaçlarında 12 ukiye, 1 ukiye 40 dirhemdir miktarında gümüş takdir etmiş, daha fazlasını ne vermiş ne de talep buyurmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde mehir alabildiğine yükselmiş, bunun üzerine halife bir hutbesinde kadınların mehirlerini ne kadar çok artırdınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir erkek 400 dirhemden fazla mehir vermezdi buyurur. Hutbesini bitirip inerken Kureyşli bir kadın, ey emirül müminin, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun eğer bir kadını bırakıp da yerine başka bir kadını almak istersiniz, öbürüne yüklerle mehir vermiş olsanız bile bir şey almayın, Nisa suresi 20 buyurduğunu işitmediniz mi diye itirazda bulunur. Bu itiraz üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an, ey insanlar, bundan 400 dirhemle sınırlamaktan vazgeçtim, artık dileyen dilediği kadar mehir verebilir buyurur. İslam uleması mehrin en fazla miktarını karşılıklı rızaya bağlamış, ancak bu hususta ifrada gitmenin evlenmeleri güçleştireceği ve nesil emniyetini tahrip edeceği gerekçesiyle mekruh olduğunu beyan etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kadının istenmesinin kolay ve rahiminin doğurucu olması onun uğrundandır ve mehrin en hayırlısı en ehven olanıdır. Hadis-i şerifleri bu hususta müminlerin takınması gereken tavrı beyan etmektedir. Dolayısıyla mehir hususunda 12 ukiyeyi aşmamak sünnete riayet noktasından önemlidir. Alışverişi ve kullanılması haram olmayan her şey mehir olarak verilebilir. Menkul ve gayrimenkul mallar, ziynet eşyaları, hayvanlar, misli şeyler ve menfaatler de mehir olarak tesis olunabilir. Ancak İslam dininin haram kıldığı şarap, domuz eti vesaire mehir olamaz. Taraflar şarap ve domuz eti gibi haram olan maddeleri mehir olarak almışlarsa, bu durumda tespit olunmamış farz edilir ve kadına mehri misil takdir olunur. Kur'an-ı Kerim'de o kimse Hazreti Musa'ya dedi ki, bu iki kızımdan birini sen bana 8 yıl ecirlik etmek üzere sana nikahlamak istiyorum. Eğer hizmetini 10 yıla tamamlarsan o da kendinden. Kasas suresi 27 hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse bu ayeti kerimede karşılığında ücret alınabilen bir menfaat, çobanlık, mehir olarak zikrolunmaktadır. Hazreti Şuayb aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselama belirli bir hizmet karşılığında kızını nikahlayabileceğini bildirmektedir. Fetevai Hindiye'de menfaatlerin mehir olup olmayacağı konusundaki ihtilaf zikredildikten sonra şu hükümlere yer verilmektedir. Essah olan Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Şuayb aleyhisselamın kıssasını delil alarak bu nikahın caiz olduğunu kabul etmektedir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği kıssalar inkar edilmez bir şeriattır. Kafi'de de böyledir denilmektedir. Dolayısıyla menfaatler de mehir olarak verilebilir. Mehir çeşitleri. Mehir genel olarak mehri müsemma ve mehri misil olmak üzere ikiye ayrılır. Mehri müsemma. Nikah akdi sırasında taraflar arasında miktarı tespit olunan mehre mehri müsemma denir. Mehri müsemma, kendi içerisinde ödeme şekline göre mehri muaccel ve mehri müeccel olmak üzere ikiye ayrılır. Mehri muaccel, nikah anında erkek tarafından kadına derhal ödenen kısımdır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a ile evlenirken zırhını vermesini esas alan fukaha, mehri muaccelin müstehap olduğunda ittifak etmiştir. Mehri müeccel ise taraflar arasında belirli vadelere bağlanan kısımdır.

hala kızları gibi. Mehirle ilgili diğer meseleler. Mehirin tekidi ve katiyet kazanması. Halveti sahiha, cimanın tahakkuku veya karı kocadan birinin ölümüyle sabit olur. Nikah akdi esnasında mehir hususunda herhangi bir anlaşma olmamış, halveti sahiha ve cima tahakkuk etmeden talak yani boşama vuku bulmuşsa kadına mutah verilmesi gerekir. Halveti sahiha, kadın ile erkeğin hissen, şer'an ve tav'an cima yapmaya mani bir halleri olmadan bir yerde ve bir arada bulunmaları demektir. Eğer cima etmeye kati bir engelleri mevcutsa buna halveti faside denir. Nikahlanmaları müebbet yani ebedi olarak haram olmayan erkek ve kadınların bir arada oturmaları durumunda sahih veya fasit halvet teşekkül eder. Bu sebeple İslam uleması haremlik ve selamlık hususunda titizlik göstermişlerdir. Nikah akdi esnasında mehir miktarının koca tarafından artırılması caizdir. Nikahtan sonra da mehir artırılırsa bu sahih olur, ancak kadının mehir miktarındaki bu artışı rıza göstermesi esastır. Kadın mehrinin tamamını kocasına hibe edebilir. Cimanın tahakkuk etmiş olmasının veya olmamasının bu bağışa, hibeye herhangi bir etkisi olmaz. Bu hibeye kadının velisinin babası veya diğer akrabalarının itiraz hakkı yoktur. Ancak bütün alimlerimize göre hiçbir baba kızının mehrini hibe edemez. Zira mehir kati olarak kadına ait bir maldır. Tasarruf hakkı da sadece ve sadece kendisine aittir. İki kadının mehirleri belirlenmeden bir diğerine mukabil olmak üzere iki erkeğe tezviç edilmesine nikahı şigar, trampa nikahı denir. Mesela iki erkek birbirlerine kız kardeşlerini mehirleri birbirine bedel sayarak nikah etmiş olsalar nikahı şigar teşekkül eder. Hanefi fukahası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mehirleri birbirinin bedeli kabul edip kadınlara hiçbir şey vermeden yapılan nikahı şigarı yasaklamıştır. Buradaki nehi mehirle ilgilidir. Dolayısıyla şart geçersiz olur ve her ikisine de mehri misil verilir hükmünü beyan etmiştir. Şafii fukahası nikahı şigar batıldır hükmünde müttefiktir. Ailenin geçimini sağlamak kimin üzerine vaciptir? Darul İslam'da şer'i devlette aile sistemi nesil emniyetinin temel direğidir. Mümin erkek ve kadınların aile sistemi içerisinde istişareyi esas almaları gerekir. Ancak son tahlilde karar ve hakimiyet yani aile reisliği erkeğe aittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. O sebeple Allah-u Teala onlardan kimini kiminden üstün yaratmıştır. Nisa suresi 34 hükmü beyan buyurulmuştur. Şurası muhakkaktır ki erkek fıtri olarak kadından daha güçlü olarak yaratılmıştır. Tedbir, temkin, sabır ve güçlüklere karşı mukavemet noktasından erkek kadına oranla daha kuvvetlidir. Gerek mehir vermek gerekse ailenin nafakasını temin etmek erkeğin üzerine vaciptir. Kur'an-ı Kerim'de anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Bu hüküm emmeyi tamam yaptırmak içindir. Annelerin nafakaları maruf veç ile ihtiyaçları çocuk kendisinden olan babaya aittir. Bakara suresi 233 hükmü beyan buyurulmuştur. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hint bin Utbe'ye kendisine ve çocuğuna yetecek miktarda kocası Ebu Süfyan'ın malından onun izni olmasa dahi almasına izin vermiştir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bu iki nasıl zikrettikten sonra Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette kadının nafakasının ve çocuğunun emzirme ücretinin babaya ait olduğuna dair delalet bulunmaktadır hükmünü zikreder. Hanefi fukahası eğer kadın çocuğunu emzirmek istemezse veya çocuğu başka bir kadının süt annenin sütüne alışmışsa o işle ilgili ücret kocaya aittir hükmünde müttefiktir. Nafaka konusunda İmam-ı Merginani şunları beyan etmektedir. Kadın

0: Seni kocasının evine teslim ettiği zaman, yani kocasının evine yerleştiği andan itibaren nafakası kocasının üzerine vaciptir. Burada asıl olan Allahu Teala Celle Celaluhu'nun şu kavlidir: varlıklı olan zengin kimse zenginliği ölçüsünde infak etsin. Bir de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı hadisinde kadınlarının rızıkları, yiyecekleri ve elbiseleri maruf bir şekilde sizin üzerinize borçtur hükmü mevcuttur. Nafaka, kadının kendisini kocasının evinde bulundurmasının bir mükafatıdır. Sahabe-i kiramdan Hazreti Muaviye bin Hayde radıyallahu an, ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nedir sualini tevcih edince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yediğin gibi ona da yedirmek, giydiğin gibi onu da giydirmek, yüzüne vurmamak, onu kötülememek, bir de darılıp ayrı yatmaya mecbur kaldığında onu ancak ev içinde yapmaktır buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de hali vakti geniş, zengin olan nafakayı zenginliğine göre versin. Rızkı kendisine daraltılmış bulunan fakir de nafakayı Allah'ın ona verdiğinden versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğünün arkasından kolaylık ihsan eder. Talak suresi 17 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası bu ayeti kerimeyi esas alarak kocanın fakirliği ve nafakayı temin edememesi sebebiyle nikah feshedilmez, aralarının ayrılması gerekmez, kadına kocası adına borç alması tavsiye edilir hükmünde müttefiktir. Koca zengin ise karısına hizmetçi tutması için de ayrıca nafaka verir. Zira hizmetçi ihtiyacı gidermek menzilesindedir. Ancak bir hizmetçiden fazlası için nafaka takdir olunmaz. Koca zengin değilse esah olan kavle göre hizmetçi için nafaka gerekmez. Hanefi fukahası, koca karısını kendi ailesinden hiç kimsenin bulunmadığı bir evde oturtmakla mükelleftir. Ancak kadın kocasının ailesiyle birlikte oturmaya razı olursa ne âlâ. Eğer kocanın başka kadından çocuğu varsa o çocuğunu karısıyla beraber oturtmaya cebren hakkı yoktur. Buna mukabil koca, kaynanası, kayınpederi veya kadının başka erkekten olan çocuğunun veya ailesinden birisinin karısının yanına girmelerine mani olabilir. Ancak bunların diledikleri zaman kadını görmelerine ve onunla konuşmalarına mani olamaz hükmünde müttefiktir. Eğer kadın zengin olur, kocası kendisine ait olan evde oturursa, kocasından kira talebinde bulunabilir. Zira İslam dininde karı ve koca arasında mal ayrılığı esastır. Borcu sebebiyle hapse düşen kadının nafakası kocasının üzerine vacip değildir. Ancak infak edebilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir. Küçük çocukların nafakası babanın üzerinedir. Bu hususta babaya hiçbir kimse ortak olamaz. Cevheretün Neyire'de de böyledir. Ailede karşılıklı hak ve görevler. Koca karısının mehri muaccelini zifaftan önce vermek ve nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde kadın cinsi temastan kaçınabileceği gibi kocasının izni olmadan evden dışarı çıkabilir. Kadın mehrini aldıktan sonra kocasının meşru emirlerine itaat etmek mecburiyetindedir. Bu itaat şer'i şerifle sınırlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'ya isyan hususunda mahluka itaat yoktur buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hem koca hem karı Allah-u Teala Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekliflerine muhataptır ve mükelleftir. Kadın kocasının İslam dinine uymayan tekliflerine ve emirlerine itaatle yükümlü değildir. Hayız halinde olmadığı süre içerisinde diğer hastalık halleri müstesna, kocasının cinsi isteklerine boyun eğmesi zaruridir. Karı koca arasında sadakat, emniyet, yardımlaşma, saygı, iffet ve namusu muhafaza gibi güzel hasletlerin bulunması bir vecibedir. Koca, karısına sözle ve fiille güzel muamelede bulunmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, onlarla, kadınlarla iyi geçinin. Nisa suresi 19. Hükmü beyan buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hadis-i şerifine esas alan Hanefi fukahası, karşılıklı güzel muamelenin mendup ve müstehap olduğunu beyan etmiştir. Karısının rızası olmadan kocanın azil yapması mekruhtur. Azilin mekruh oluşu imameyne göre, kadının cinsi yönden tatmininde eksiklik meydana getirdiği içindir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise, hem cinsi yönden tatminsizlik, hem kadının da çocuk üzerindeki hakkı üzerinde durmuştur. Dolayısıyla koca, çocuk istemediği gerekçesiyle karısının izni olmadan azil yapamaz. Ancak karısının izniyle azil yapabilir. Kur'an-ı Kerim'de, ey peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Ahzab suresi 59 hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayet-i kerimede örtünme ile ilgili olarak geçen celaib kelimesi cülbabın çoğuludur. Cülbab, müfessirlerin ittifakına göre tepeden tırnağa giyilen tek parça elbisedir. Nitekim ayet-i kerimenin nuzulünden sonra mümin kadınlar siyah çarşaflara bürünmüşlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar. Bunlardan görünen kısmı müstesna. Başörtülerini yakalarının üstüne kapayacak surette koysunlar. Nur suresi 31 hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Kasani, yabancı bir kimse kendisine namahrem olan yabancı bir kadının bedeninden el ve yüz hariç hiçbir yerine bakamaz. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu, mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Nur suresi 30 buyurmuştur. Ancak meydanda olan ziynet yerlerini yüz ve ellerine bakmaya Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun şu kavliyle müsaade edilmiştir. Onlardan meydanda olan müstesna. Bu ayetten murat ziynet yerleridir. Meydana çıkan ziynet yerleri ise yüz ve elleridir. Kuhul, sürme çekmek yüzün ziyneti, yüzük ise elin ziynetidir. Çünkü kadın alışveriş ve dünyevi işlerinde yüzünü ve ellerini açmak zorundadır. İşlerini ancak onları isar etmekle başarabilir. Öyleyse onları açmakta zaruret vardır. Bu İmam-ı Azam kavlidir hükmünü beyan ediyor. Dürr-i Muhtar'da genç kadının erkekler arasında yüzünü açması men edilir. Fakat bu avret olduğu için değil, fitneden korkulduğu içindir. Hükmü kayıtlıdır. Dolayısıyla kadın için tesettür, farz-ı ayındır. Kocası kadının örtünmesini emrettiği zaman meşru bir emir olduğu için itaat etmesi zaruridir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir kimse yabancı bir kadının eline dokunmaya bir zaruret olmadığı halde dokunursa o kimsenin eline kıyamet gününde ateşten bir kor bırakılır buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kocanın karısından başkasına, yani kendisine nikah düşen başka bir kadına dokunması haramdır. Molla Hüsrev, bir erkek bir kadını tedavi etse zaruret miktarı o kadının hastalık yerine bakabilir. Uygun olan erkek tabibin tedaviyi başka bir kadına öğretmesidir. Çünkü cinsin cinse bakması daha hafiftir. Görülmez mi ki öldükten sonra kadını kadın yıkar, erkek yıkamaz buyurmaktadır. Sonuç olarak gerek koca gerek karı İslami hudutlara riayet noktasında titizlik göstermek zorundadırlar. Mehrini almış olan kadın kocasının evinde oturmaya mecburdur. Kocasının izni olmadığı süre içerisinde evden dışarı çıkamaz. Ancak muayyen zamanlarda kadının anne ve babasını ziyaret hakkı vardır. Bu ziyaret haftada bir keredir. Anne ve babanın dışında kalan diğer akrabalar için ziyaret hakkı senede bir keredir. Bunun dışında kadın mahremi bulunduğu zaman üzerine farz-ı ayn olan haccını kocasının izni olmadan eda edebilir. Ancak nafile hac ve umre için kocasının izni şarttır. Şimdi kadın kocasının izni olmadan ilim meclisine devam edebilir mi sualine cevap arayalım. Fetevai Hindiye'de kadının kocasının izni olmadan ilim meclisine gitmeye hakkı yoktur. Kadının ilim cihetinden mühim bir meselesi varsa kocasına söyler, eğer kocası biliyorsa meseleyi izah eder. Bilmiyorsa bir alime sorar ve cevabı karısına getirir. Ancak kocası meseleyi bilmez ve bir alime sormazsa, bu durumda kadının, kocasının izni olmasa dahi o meseleyi sorarak öğrenme hakkı vardır. Bir kadının babası kötürüm olsa, kocası da kadını babasına bakmaktan men etse, kadının kocasının yasaklarına rağmen babasına gidip bakmaya hakkı vardır. Velev ki babası gayrimüslim bile olsa hükmü kayıtlıdır. Kur'an-ı Kerim'de vakar ile evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin. Ahzab suresi 33 hükmü beyan buyurulmuştur. Mümin kadınlar için asıl olan evlerinde oturup çocuklarını İslam'a göre terbiye etmek ve kocasına hizmet etmektir. Kur'an-ı Kerim'de iyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını nasıl koruduysa, onlar da öyle göze görünmeyeni, erkeğin namusunu, şerefini koruyanlardır. Şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, onlara evvela öğüt verin. Vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Yine vazgeçmezlerse dövün. Size itaat ederlerse aleyhlerine bir yol aramayın. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu yücedir, çok büyüktür. Nisa suresi 34 hükmü beyan buyurulmuştur. Müfessirler bu ayeti kerimede geçen nüşuz kelimesini izah ederken, bir kadının kocasına buğuzla davranmasını, şerri şerefe uygun isteklerini şiddet ve husumetle reddetmesi hadisesi üzerinde durmaktadırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu gibi durumlarda, meşru olan şerri şerefe uygun bir hususta size isyan ederlerse, şiddetli olmayan bir şekilde dövün buyurduğu bilinmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iki karısı olan kimse kasımda, o ikisinden birisine meylederse, kıyamet gününde yarısı mail, meyleden eğilmiş olarak gelir buyurduğu bilinmektedir. Dürr-ül Muhtar'da kasım paylaştırmak demektir. Kısım ise nasiptir. Kasım, zevceler arasında gecelemek, elbise, yiyecek ve sohbet hususunda müsavi taksime ve adalete, yani zulmetmemeye riayetin vacip olmasıdır. Ayetin zahirine bakılırsa bu farzdır, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken El-Mugrib'de şöyle denilmektedir. Kasım mastardır. Kasamel kasamul malem beyne şurekai derler ki, kassam malı ortaklar arasında paylaştırdı. Herkese hissesini verdi demektir. Kadınlar arasında kasım da bunlardandır. Yani erkek onlar arasında gecelemeyi ve benzeri şeyleri taksim eder. Misbahta hisseye kasım denildiği açıklanmıştır. Böylece anlaşılır ki buradaki kasımdan murat aslında olduğu gibi mastardır. Ama ondan taksim veya hisse manaları da kastedilir. Ayetin zahirine bakılırsa bu farzdır. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin adalet gösteremeyeceğinizden korkarsanız bir kadın yeter ayeti kerimesi, kadınlar arasında haksızlık edeceğinden korkarsa bir kadınla yetinmesini emir buyurmaktadır. Molla Hüsrev kasmı izah ederken, kadınlar arasında onların yanında gecelemede ve sohbette haklarını vermek manasındadır. Cimada cinsi temasta değildir. Çünkü cima isteğe dayanır. Koca muhabbette sevgide olduğu gibi cimada da eşit muamele edemez. Giyilen elbise ve yenilen yemekte, yani nafakada adalet, eşitlik vacip olur hükmünü beyan eder. İslam dini bir erkeğin adalete riayet etmesi şartıyla 1, 2, 3 veya 4 kadınla evlenmesini mübah ilan etmiştir. Allahu Teala Celle Celaluhu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu teaddüdü zevcat konusu günümüzde ulu orta tenkit edilmektedir. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünün mübah olduğunu beyan ettiği bir hususu haram ilan etmek açık bir isyandır. Kur'an-ı Kerim'i kadınlar arasında adalet ve eşitliği tatbik etme hususunda ne kadar hırs gösterseniz asla güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün meyledip de ötekini ne dul ne kocalı bir durumda askıda gibi bırakmayın. Eğer nefsinizi ıslah eder, haksızlıktan sakınırsanız, şüphe yok ki Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir. Nisa suresi 129 hükmü beyan buyurulmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımları, annelerimiz arasında kasma riayet eder ve Allah'ım, bu benim malik olduğum hususlarda kasmımdır. Malik olamadığım hususlarda beni hesaba çekme duasında bulunurdu. Dolayısıyla kasım, nikah sonucu ortaya çıkan bir haktır. Erkek, mehir verme hususu başta olmak üzere hepsini ayrı ayrı evlerde oturtmak, gecelemek hususunda eşitliğe riayet etmek, yiyecek, giyecek ve elinde olan diğer hususlarda adalete riayet etmek borcundadır. Kadın evlenme anında üzerine başka bir kadını nikahlamamasını şart olarak koşabilir. İmam-ı Merginani, sefer halinde olan erkek için hanımları arasında kasım yoktur. Erkek sefere çıkarken hanımlarından dilediğini yanına alabilir. Evla olan hangisiyle sefere çıkacağı hususunda kura çekmesidir. Bu durumda kura hangisine çıkarsa onunla sefere gider. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh dedi ki, hanımların sefere çıkma hususunda kuraya tabi tutulmaları haklarıdır. Zira rivayet edilmiştir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkmayı murad ettiği zaman hanımları arasında kura çekerdi. Ancak biz Hanefi fukahası deriz ki, bu onların kalplerini hoş tutmak ve hatırlarını kırmamak içindir. Dolayısıyla kura çekmesi müstehap olur. Zira kocanın sefere çıkması durumunda kadının herhangi bir hakkı yoktur. Görülmez mi ki koca için onlardan hiçbirisini beraberinde götürmeme hakkı mevcuttur hükmünü beyan eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, bir kadını kocasına karşı ifsat eden ve onu isyana sevk eden bizden değildir buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla karşılıklı hak ve görevlerin ihmal edildiği hallerde dahi aileyi ayakta tutmaya gayret etmek gerekir. Eğer geçimsizlik şiddetlenirse ve kusur kadında olursa, önce nasihat etmek, sonra yatağında yalnız bırakmak ve şiddetli olmayan bir şekilde dövmek tavsiye olunmuştur. Bütün bu tedbirlerden sonra netice alınmazsa ne yapılacaktır? Kur'an-ı Kerim'de, eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarında, ki dargınlık yerine geçinme onları barıştırmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir. Her şeyden haberdardır. Nisa suresi 35 hükmü beyan buyurulmuştur. Sonuç olarak erkek ve kadının ailelerinden teşekkül eden hakemler, ailenin durumunu müzakere etme durumundadırlar. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: dünya.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: eli.
1: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efendim.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Boomerang. Boomerang. Popüler kültürün ürünü enerji içecekleri. Enerji içeceğinin öncüsü olabilecek içeceklerin ilk defa 1949 yılında Amerika Chicago'da seri üretime geçildiği, 1960'da Japonya'da, 1980'de İngiltere'de benzer içeceklerin üretildiği bilinmektedir. Dünyada şimdiki manada yaygın kullanımı 1980'li yıllara rastlamakla birlikte, Türkiye'de enerji içeceğinin satışa sürüm yılı ise 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 25 marka enerji içeceği satıldığı, küçük partiler halinde de daha birçok markanın raflarda yerini aldığı, toplam marka sayısının 42'ye ulaştığı belirtilmektedir. Enerji içecekleri özellikle öğrenci, sporcu ve yaş aralığı 21-35 arası aktif bireylerde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte, taurin, inositol, glukuronolakton, riboflin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, diğer B vitaminleri ve guarana, ginseng gibi bitkisel türevler de vardır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 27 Ocak 2006 tarihli resmi gazete tebliğine göre, enerji içeceği bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder. Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 mililitrede 45 kilokaloriden az olmamalıdır. Enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin bileşiminde kafein miktarı 100 miligram litre, inositol 100 miligram litre, glukuronolakton 20 miligram litre, taurin 80 miligram litreden fazla olmamalıdır. Alkol miktarı hacmen %0,05'ten fazla olmamalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin etiketleme bölümüne ilaveten, enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır: alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlarla kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 mililitreden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeleri ve etkilerini inceleyecek olursak, enerji içeceklerinin enerji verici özellikleri içeriklerinde bulunan şeker ve kafeinden ileri gelmektedir. Kafein, enerji içeceğinin içeriğinde bulunan kafeinin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar üzerine dikkat ve konsantrasyon arttırıcı, ruh halini düzeltici, tepki hızı, dayanıklılık ve fiziksel performans arttırıcı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Kafein, yağ tüketimini arttırdığı için termojenik özellik taşır ve iştahı azaltır. Kafeinin bu özelliği, onun en sık kullanılan psikoaktif madde olmasını sağlamaktadır. Kafein alımı, başlangıçta kişiye daha üretken, daha konsantre olmasını sağlarken, 4-6 haftalık küçük dozlarda alımından sonra konsantrasyonu azaltır.

oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon ve psikoz gibi birçok rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Taurin. Doğal bir amino asit olan taurin vücutta 4400 mg arasında bulunurken enerji içeceklerinde 800 mg kadar bulunabilmektedir. Enerji içeceklerinde taurin miktarı çok yüksektir. Bu yüksek düzeyin zararlı ya da güvenli olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Stres sırasında taurinin arttığı bilinmektedir. Ancak fazla taurin alımının stresi azaltacağına ilişkin kanıt yoktur. Ayrıca taurinin alkol ve diğer ilaçlarla kullanımında nasıl bir etki oluşacağı da bilinmemektedir. Glukuronolakton, karaciğerde glikozun metabolize olması sonrasında oluşan doğal bir maddedir. Ancak enerji içeceklerinde bulunan glukuronolakton sentetik olup insan vücudunda bulunan miktardan çok daha fazlasını içermektedir. İnsanda kullanım riski yeterince araştırılmamıştır. İnositol, glikoz metabolizmasının ürünü olarak üretilmesine rağmen vücutta bol miktarda bulunmaz. Kafein alımı vücuttaki miktarını azaltır. Depresyon tedavisinde serotoninin etkisini arttırdığı için farklı bir kullanım alanı oluşturmuştur. Enerji içeceklerinin etkileri. Enerji içeceklerinin sloganlarında çoğunlukla kullanılan bir fincandaki kadar kafein aslında gerçeği yansıtmamaktadır. İçeriğindeki maddelerin stimulan, anti-anksiyete ve antidepresan gibi özellikleri bu maddelerin kafeinle etkileşimiyle farklı biyokimyasal, farmakolojik değişimlere yol açmaktadır. Özellikle enerji içeceğinin alımından sonra hissedilen enerjik tablo, vücudumuzda doğal olarak bulunan adrenalin gibi kimyasalların hızlı bir şekilde boşalımına, sonrasında da yoğun bir yorgunluğa neden olmaktadır. Enerji içecekleri kullanımından sonra oluşan bu olumsuz tablodan hiç bahsedilmemektedir. Enerji içeceklerinin kullanımı su tüketimini azaltarak azalmış tükürük salgısına ve dental erozyona neden olabilir. Tükürük akışının azalması, tükürüğün tamponlama yetisinde azalma ve buna bağlı olarak dental erozyonun artışıyla diş çürüğü oluşumunu hızlandırmaktadır. Özellikle kafeinin uykusuz bireylerde epileptik atağı kolaylaştırıcı etkisi bilinmektedir. Yaşları 15-19 yıl arası adolesanlarda kafein tüketiminin özellikle sistolik kan basıncını artırdığı ve uyku bozukluğuna neden olduğu saptanmıştır. Hamilelerin özellikle ilk 3 aylık dönemde fazla kafein alımlarının ileri dönemde düşüğe, ölü doğuma neden olduğu bildirilmiştir. Alkolle beraber enerji içecekleri kullanımının yaygınlaşması, trafik kazalarına, cinsel saldırıyla sonuçlanabilecek sıkıntılı süreçlere neden olabilmektedir. Market raflarında rahatlıkla ulaşılabilen, popüler kültürün bir parçası olan enerji içeceklerinin çok masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Enerji içeceklerinin güvenirlilikleri ve ileri sürülen etkilerin geçerliliğini kanıtlayan yeterli çalışma yoktur. Kafeinin içecek içerisindeki diğer maddelerle etkileşimi ve kullanımının insanlardaki riski konusunda yeterli araştırma yoktur. Sonuç olarak enerji içecekleri incelendiğinde içeriğindeki maddelerin olumlu etkileri ön plana çıkarılmakta ve B grubu vitaminleri de eklenerek fonksiyonel bir ürünmüş gibi pazarlanmaktadır. Mevzuatta içeriğinde %0,05'e kadar alkole izin verilmektedir ve biz biliyoruz ki çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ayrıca içeriğindeki maddelerin kaynağı tam olarak bilinmemekte, genellikle taurin hayvansal ürünlerden elde edilirken glukuronolaktonsa sentetik olarak üretilmektedir. Kaynağı bitkisel olan maddelerin ve özellikle vitaminlerin ise nasıl bir yolla elde edildiği bilinmemektedir ve bazı maddelerin ve vitaminlerin elde edilmesi aşamasında alkol çözücü olarak kullanılabilmektedir. İçeriğindeki bazı maddeler cinsel gücü artırıcı etki etmektedir. Ayrıca Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tahşiş yapan firmalar listesine baktığımızda bir enerji

0: çiçeğinde sildenafil denilen ilaç etken maddesi bulunduğu belirtilmiştir. Sildenafilin ne olduğuna baktığımızda ise cinsel gücü artırıcı bir ilacın etken maddesi olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin özellikle gençlere pazarlanması da bu sebeple manidardır. Enerji içecekleri içeriğinde bu kadar şüpheli madde varken, içeriğinde bulunan birkaç vitamin veya verdiği kısa süreli uyanıklık için kesinlikle tercih edilmemelidir. Özellikle tüketen gruplar uyarılmalı, helal hassasiyeti olmayan gruplar dahi sağlık üzerine olumsuz etkileri anlatılarak tüketilmemesine yönelik ikna edilmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Mezarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Bidatçilere duyurulur. Lokman İbni Ebi İdris el-Havlani'den rivayet edilmiştir. O şöyle diyordu: İnsanlar ne zaman dinlerinde bir bidat ihdas ederlerse, onunla birlikte mutlaka kendilerindeki bir sünneti rafa kaldırmış olurlar. Genel olarak akıllar vahiy olmaksızın kendi maslahatlarını tek başlarına kavrayamazlar. Bidat çıkarmak bu esasa aykırıdır. Çünkü varsayımlar şer'i bir dayanak olamazlar. Bidatçilerin akla dayanarak iddia ettikleri şeylerden başka ortaya koydukları bir şey yoktur. Bidatçı, bidat ile amel etmesi sebebiyle bunun karşılığında arzuladığı sevabı elde edeceğinden emin değildir. Bu sebeple bidat abeste iştikaldir. Boş ve faydasız bir amel gibidir. Bidatçı kendisini şari'e benzer bir konumda görmektedir. Çünkü şeriatleri koyan ve halkı o şeriatlerin yolunda gitmekle yükümlü tutan şari'dir, Allah'tır. Ondan başka bu işi yapacak kimse yoktur. Çünkü anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında o hüküm verecektir. Eğer şeriat koyma işi insanların yapabileceği şeylerden olsaydı şeriatlar indirilmezdi. İnsanlar arasında ihtilaf kalmazdı ve peygamberlerin gönderilmesine de ihtiyaç olmazdı. İşte Allah'ın dininde bidat çıkaran kişi kendisini Allah'a ortak ve benzer yapan kişidir. Çünkü şari ile beraber şeriat koyuyor, ihtilafa kapı açıyor. Şari'nin yegane şeriat koyucu olduğunu reddediyor. Halbuki o buna kafidir. Bidat çıkarmak heva ve hevese uymak demektir. Çünkü akıl şeriate tabi olmadığı zaman geride heva ve hevesten, şehvetten başka hiçbir şey kalmaz. Sen de bilirsin ki heva ve hevese tabi olmak apaçık bir sapıklıktır. Bidatçı nefsinin hevasını Allah'ın hidayetinin önüne geçirendir. Bu sebeple o kendisinin hidayet üzere olduğunu zannettiği halde insanların en sapığı olmuştur. Burada dikkat çekilmesi gereken bir mana ortaya çıkmıştır. O da söz konusu ayetin şer'i hükümlerde tabi olmak için iki tane yol belirlemiş olmasıdır. Birincisi şeriattır. Şüphesiz şeriatte ilim, hak ve hidayet vardır. İkincisi heva ve hevestir. Bu ikinci yol kötülenmiştir. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da heva ve hevese uymayı sadece kötüleme bağlamında zikretmiştir. Ondan başka bir üçüncü yol zikretmemiştir. Kim ayetleri araştırırsa bunun böyle olduğunu anlar. Heva ve hevesine uyanlar ehli heva, dalalet ehlidirler, sapıktırlar. Onların akıbetlerinin cehennemden başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. O şöyle demiştir: bidat sahibiyle beraber bulunma. Çünkü o senin kalbini hastalandırır. Eyüp Es-Sahtiyani'den rivayet edilmiştir. O da şöyle diyordu: bidat sahibinin gayret ve çabası arttıkça Allah'tan uzaklaşması da artar. İnsanlar Ebu Bekir İbni Ayyeş'e dediler ki: ya Eba Bekir, sünni kimdir? Dedi ki: heva ve hevesine uyanlara kızdığı kadar başka bir şeye kızmayandır. Fudayl İbni İyaz der ki: kim bidat sahibiyle birlikte oturursa hikmetten mahrum kalır. İbrahim İbni Ethem'e denildi ki: Allahü Teala yüce kitabında bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Halbuki biz senelerdir dua ediyoruz, kabul edilmiyor. O şöyle cevap verdi: 10 şeyde sizin kalbiniz ölmüştür de ondan. Birincisi, Allah'ı tanıdınız fakat hakkını eda etmediniz. İkincisi, Allah'ın kitabını okudunuz fakat onunla amel etmediniz. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ettiniz fakat onun sünnetini terk ettiniz. Dördüncüsü, şeytana düşman olduğunuzu iddia ettiniz fakat ona uydunuz. Beşincisi, cenneti seviyoruz dediniz fakat onun için çalışmadınız. Zunun el-Mısri der ki, Allah sevgisinin alameti ahlakında, fiillerinde, emrinde ve sünnetinde Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. O şöyle dedi. Halk sadece şu altı şeyden dolayı bozuldu. 1. Ahiret ameline niyet zayıfladı. 2. Bedenleri şehevi arzularına uymaya hazır hale geldi. 3. Ömürleri kısa olmasına rağmen uzun emeller peşinde koştular. 4. Yaratıkları memnun etmeyi, Allah'ı memnun etmeye tercih ettiler. 5. Heva ve heveslerine uydular ve peygamberlerinin sünnetini terk ettiler. 6. Kendilerinden öncekilerin yanlışlarını kendilerine hüccet, delil edindiler ve onların pek çok menkıbesini göz ardı ettiler. Habervaktim.com Feyzullah Birışık.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevyoldu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 197. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 197'de 5. alıştırmada şöyle bir başlık var. تأمل المثال ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. تأمل المثال örneği incele. ثم اكتب المضارع المرفوع sonra merfu muzariyi yaz. والمضارع المجزوم ve meczum muzariyi والأمر ve emri. من الأفعال الآتية aşağıdaki fiillerden. Örneği incele ve sonra aşağıdaki fiillerden merfu ve meczum muzariyi ve emri yaz anlamında bir başlık var. Efendim, bu alıştırmada birinci baptan gelen veya bir diğer ifadeyle sünnesi mücerred fiillerin birinci babına ait olduğunu söylediğimiz nakıs fiillerin mazi, merfu muzari, meczum muzari ve emre hazır kipleri üzerinde duruluyor. Örnek olarak verilen fiil de'a, davet etti, çağırdı anlamındaki bu fiilin merfu muzari biçimi yed'u şeklinde geliyor. Parantez içerisinde asluhu yed'uvu şeklinde bir açıklama görüyoruz. De'anın muzarisi yed'uvu normal şartlar altında. Ancak gördüğünüz gibi yed'uvu şeklinde değil, yed'u şeklinde okunuyor. Meczum muzari şekli lem yed'u. Yed'u çağırıyor, çağırır, yerine göre çağıracak anlamında veya davet ediyor, davet eder, yerine göre davet edecek anlamında bir sıyga. Meczum muzari biçimi ise lem yed'u, davet etmedi, çağırmadı anlamında. Çağır, davet et anlamındaki emir ise ud'u şeklindedir. Ud'u. Mesela bu şekliyle bir ayet-i kerimede bu fiil şöyle geçer. Bismillah. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izzatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Tabi uzun uzadıya mealini verecek ve efendim derinlemesine üzerinde duracak değilim. Burada sadece de'a fiilinin emri hazır biçimi olan ud'u'nun ayet-i kerimede geçiş şeklini örneklendirmek istedim. Ud'u ila sebili rabbike. Ne anladınız? Rabbinin yoluna davet et, Rabbinin yoluna çağır. Bil hikmeti vel mev'izzatil haseneti. Hikmetle ve güzel öğütle. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et mealindeki ayet-i kerimede sülasi mücerred fiillerin birinci babına ait olan, birinci babından gelen de'a yed'u fiilinin emri hazır sıyrasının geçtiğini görmüş, duymuş oldunuz. Şimdi bizden ne isteniyor? Sırasıyla yukarıdan aşağıya şikayet etti anlamında şekanın, tilavet etti anlamında telanın, sildi yok etti anlamında mehanın ve affetti anlamında afa fiillerinin merfu muzari, meczum muzari ve emir sigalarını yazmamız isteniyor buraya. Peki de'a'dan yararlanacaksak, de'a'nın muzarisi yed'u ise şekanın muzarisi yeşku'dur. Merfu muzarisi yeşku olan bu fiilin meczum muzarisi lem yeşku şeklinde olacaktır. Yeşku'yu şikayet ediyor, şikayet eder anlamında tercüme ederken lem yeşku sigasını şikayet etmedi diye tercüme ederiz. Peki bu fiilin emri hazırı uşku şeklindedir. Şikayet et anlamında. Peki telanın merfu muzarisi yetlu, meczum muzarisi lem yetlu, emri ise utlu şeklindedir. Yetlu tilavet ediyor, tilavet eder. Lem yetlu tilavet etmedi, okumadı. Ve utlu tilavet et, oku anlamındadır. Peki mehanın muzarisi, merfu muzarisi yemhu, siliyor, siler anlamında. Meczum muzarisi lem yemhu, silmedi. Ve emri ise umhu şeklindedir, sil anlamında. Son fiil affetti anlamında afa. Bunun merfu muzarisi ya'fu, affediyor, affeder anlamında. Meczum muzarisi lem ya'fu, affetmedi, bağışlamadı. Ve emri ise u'fu şeklindedir. Mesela Bakara suresinin sonunda yer alan ayeti kerimenin içerisinde bu fiilin, afa fiilinin emri hazır biçimi geçmektedir. Bizim Amener Resulü diye adlandırdığımız bölümde yer alan ve'fu anna ve'gfir lana ve'rhamna şeklinde okuduğumuz ayet-i kerimelerde, yani Bakara suresinin 286. ayetinde bizi bağışla, bizi affet anlamında ve u'fu anna'dır aslı. Ve bağlacından u'fu'ya geçilirken va'fu şeklinde geçilir. Va'fu anna, bizi affet anlamında tercüme ettiğimiz bir kiptir. Efendim bu sayfadaki, sayfa 197'deki çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 198'e geçelim. Sayfa 198'de, sayfa başında İkra ma yeliği başlığını görüyoruz. İkra ma yeliği, aşağıdakileri oku anlamında bir talimat. Peki burada bir takım cümleler var. Haddi zatında sayfanın tamamını kapsayan, sayfanın tamamını efendim işgal eden cümleler, toplam 14 cümle. Burada biraz önce özende durduğumuz sülasi mücerred fiillerin birinci babından gelen veya bir diğer ifadeyle sülasi mücerred fiillerin birinci babına aittir dediğimiz fiillerin örneklerini göreceğiz. Mazisiyle, merfu muzarisiyle, meczum muzarisiyle, emre hazırıyla, belki nehi hazır sigalar bile örneklendirilecektir. Meczum muzari sigası olması hasebiyle. Peki şimdi birinci cümleyi okuyalım. Şekani zemili ilel müderrisi ve ene şekevtuhu ilel müdiri. Şekani zemili ilel müderrisi. Arkadaşım beni öğretmene şikayet etti. Ve ene şekevtuhu ilel müdiri. Ben de onu müdüre şikayet ettim anlamında. Arkadaşım beni öğretmene şikayet etti. Ben de onu müdüre şikayet ettim anlamında. Peki burada yer alan şeka fiilinin ilgili sigasının artık her sigayı tek tek söyleyip durmayacağım. Sizin için sıkıcı olmasın diye. Zaten siz gördüğünüz zaman herhangi bir fiil kipinin mazi mi, muzari merfu mu, muzari meczum mu, emir mi olduğunu artık çıkarabilecek düzeye ulaştınız. Bu birikime sahip oldunuz. İkinci cümleye geçiyorum. İkinci cümlede yer alan nakıs fiilleri de ben cümleyi okuyup tercümesini verdikten sonra tespit ederek altlarını çizmeniz sizin göreviniz olsun. İkinci cümle: Tela el imamu suratel fiili. Tela el imamu suratel fiili fir rak'atil ula ve suratel ihlasi fir rak'atil thaniyeti. İmam birinci rekatta Fil suresini, ikinci rekatta ise İhlas suresini tilavet etti anlamındaki bu cümlede efendim tela fiiliyle bakıyorum. Evet, yalnız tela fiili örnek olarak zikredilmiş. Üçüncü cümle: Utlu suratel rahmani ya aliyyu. Ali, Rahman suresini, Er-Rahman suresini tilavet et, oku anlamında bir cümle. Cümle 4: Da'avtu sadiqi ila qaryati. Arkadaşımı köyüme davet ettim. Arkadaşımı köyüme çağırdım anlamında bir cümle. Cümle 5: Lem yeşkuni el-mudiru ila ebi. Müdür beni babama şikayet etmedi anlamında bir cümle. Şeka yeşku fiilinin meczum muzari sigası kullanılmış cümlede. Altıncı cümle: Kâlel müderrisu lit-tâlibi afevtu anke. Afevtu anke. Öğretmen öğrenciye seni bağışladım, seni affettim dedi. Cümle 7: Lime temhu hâzihil kelimete. Bu kelimeyi niçin siliyorsun? Hiye sahihatun. O doğru. Umhulleti ba'deha. Ondan sonrakini sil. Bu kelimeyi niçin siliyorsun? O doğru. Ondan sonrakini sil anlamında bir cümle. Cümle 8: Eyye suratin tetline ya umme kulthum. Ümmü Gülsüm, hangi sureyi tilavet ediyorsun? Hangi sureyi okuyorsun? Ümmü Gülsüm kendisine yöneltilen bu soruyu şöyle cevaplamış: Etlu surate Yasin. Yasin suresini okuyorum, tilavet ediyorum. Cümle 9: Ned'ullâhe en yeşfiyeke. Sana şifa vermesi için Allah'a dua ediyoruz. Allah'a dua ederiz anlamında bir cümle. Cümle 10: Eşekevteni ilel müdiri ya Hamzetu. Hamza, beni müdüre şikayet mi ettin? Eşekevteni ilel müdiri ya Hamzetu. Beni müdüre şikayet mi ettin Hamza? Evet, Hamza nasıl cevap vermiş kendisine yöneltilen bu soruya? La lem eşkuke. Hayır, seni şikayet etmedim. Cümle 11: Kale Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam şöyle demiştir: Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve neharan kema ca'e fi surati Nuh. Nuh suresinde geldiği şekliyle, geldiği gibi Nuh aleyhisselam şöyle demiştir: Rabbim, kuşkusuz ki ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Kuşkusuz ki ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Cümle 12: Kale Allahu Teala fi suratil Bakarati. Yüce Allah El-Bakara suresinde şöyle buyurmuştur: Ulaike yed'ûne ilen nâri vallahu yed'û ilel cenneh. Evet, ulaike yed'ûne ilen nâr. Onlar ateşe çağırırlar, davet ederler. Vallahu yed'u ilel cenneti. Allahsa cennete çağırır, Allahsa cennete davet eder. Cümle 13. Ve kâle fî sûreti Yunus. Evet, Yunus suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Vallahu yed'u ila daris selami. Allah selam yurduna çağırır, selam yurduna davet eder. Esenlik, barış yurduna davet eder, çağırır. Cümle 14. Son cümle. Ve kâle fî sûretil kasasî. El-Kasas suresinde ise şöyle buyurmuştur. Ve lâ ted'u me'allâhi ilâhen âhara. Allah'la birlikte başka bir ilaha, başka bir tanrıya dua etme. Allah'la birlikte başka bir ilah çağırma, ona dua etme mealiyle efendim anlayacağımız bir ayeti kerime. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 198'de yer alan 6 numaralı alıştırmayı tamamladık. Bu alıştırmada bu alışmanın cümlelerini okumaya başlamadan önce de ifade ettiğim gibi sülasi mücerred fiillerin birinci babından gelen, birinci babına ait olan nakıs fiillerin mazi, muzari merfu, muzari meczum ve emir sigaları örneklendirildi. Siz bu cümlelerde geçen ilgili kiplerin altını çizerseniz cümleleri tekrar ederken, çalışırken dikkatinizi çekmiş olur ve söz konusu fiiller zihninizde daha kalıcı hale gelir. Sayfa 199, alıştırma 7. Esnedil ef'alel atiyete ila gâibeti thummel mutekellim kemâ huve muvazzahun fil misal. Peki hemen örneğe bakıp bu talimatı anlamaya çalışalım. Hamidun beka aminetu beket ene bekeytu. Hamidun beka, Hamid ağladı. Aminetu beket, Amine ağladı. Ene bekeytu, ben ağladım anlamıyla tercüme edeceğimiz sigalar. Alıştırmanın başlığı nasıl? Esnedil ef'alel atiyete ilel gâibeti. Aşağıdaki fiilleri gâibe sigasına isnat et. Thummel mutekellimi, sonra mütekellim sigasına. Kemâ huve muvazzahun fil misali. Örnekte açıklandığı gibi. Örnekte açıklandığı gibi aşağıdaki fiilleri gâibe ve mütekellim sigalarına isnat et diye anlayabileceğimiz bir başlık var bu alıştırmada. Peki hamidun beka, beka fiilinin müfret gâib sigası olduğunu biliyorsunuz mazi fiil çekiminde. Peki müfret gâibe sigası beket şeklinde kullanılıyor. Beka bu müfret gâib sigası. Müfret gâibesi ise beket şeklinde. Aminetu beket. Müfret mütekellim sigası malumunuz hem eril hem dişil, yani müzekker ve müennes şahıslar için ortak kullanılıyor. Ben ağladım diyecek olan kişi erkekse de ene bekeytü diyecek, bayansa da ene bekeytü diyecek. Peki bu örnekten hareketle burada bizden istenen yerine getirmeye çalışalım. Beka yebki, rama yer mi, eta ye'ti, cera yecri, keva yekvi fiillerinin sülasi mücerred fiillerin ikinci babına ait olduğu, ikinci babından geldiği malumunuz. Örnek bir cümle olarak verilen hamidun de'a, aminetu de'at ve ene de'avtu fiillerini tahlil edecek. Bu cümlelerdeki nakıs fiiller hakkında konuşacak olursak da de'a fiilinin ve altında yer alan şeka yeşku de'ayet o örnek olarak veriliyor. Bunun altında yer alan şeka yeşku, raca yercu, tela yetlu ve meha yemhu fiillerinin sülasi mücerred fiillerin birinci babından gelen veya diğer bir ifadeyle birinci babına ait olan fiiller olduğunu biliyoruz. Bu bilgiye sahibiz. Peki o zaman bu alıştırmayı da tamamlayıp programımıza nokta koyalım istiyorum. Hamidun rama Aminatu ramet, ene rameytu. Hamit attı, Amine attı ve ben attım anlamlarıyla tercüme edebileceğimiz sırayla. Peki Hamidun ete, Aminatu etet, ene eteytu. Hamidun cera, Aminatu cerat, ene ceraytu. Hamidun keva, Aminatu kevet, ene keveytu şeklinde boşlukları doldurmamız gerekiyor. Hamidun da'a, Aminatu da'at, ene da'autu cümleleri örnek olarak verilmiş. Örnek olarak verilen bu cümlelerden hareketle aşağıda verilen cümlelerde bizden istenen uygulayalım hemen şimdi. Hamidun şeka, Aminatu şeket, ene şekevtu. Hamid şikayet etti anlamında Hamidun şeka. Amine şikayet etti anlamında Aminatu şeket ve ben şikayet ettim anlamında ene şekevtu. Peki tercümesini verdiğim bu örnekten, bu örnek cümlelerden hareketle şimdi altta yer alan Hamidun raca, tela ve meha fiillerini, bu cümleleri esas alıp bunların öncelikle gaibe sigalarını ve sonra da mütekellim sigalarını konuşalım. Hamidun şeka, Aminatu şeket, ene şekevtu dedik. Hamidun raca, Aminatu racet, ene racevtu. Hamidun tela, Aminatu telet, ene televtu. Ve son cümle Hamidun meha, Aminatu mehat, ene mehavtu. Efendim parantez içerisindeki ifadeyi okuyorum. Beket asluhu beket, hüzifetil elifu bisebebi iltikai sakineyn. Beket fiilin aslı beket şeklinde verilmiştir. Hüzifetil elif, elif hasf edilmiştir. Bisebebi iltikai sakineyn, iki sakinin bir araya gelişi sebebiyle. Efendim 8. alıştırmada, sayfa 199'da 8. alıştırmadayız. Programımızın gelecek bölümünde burada görüşmek, buluşmak umut ve duasıyla fi emin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle. Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın. Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rahberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük, yolumuz bizim. Dört mevsim gün açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi gideriz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendisine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan din gününün sahibi, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e, onun arkadaşlarına, ailesine ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi de, çoluk çocuğunuzu da kötülerden ve kötülüklerden, şeytandan ve şeytanilerden muhafaza eylesin inşallah. İnşallah bugünkü programımızda yine bazı sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız. Bugünkü programımızın ilk sorusu, Müslümanın Müslüman cenazesi üzerinde, yani bir Müslümanın vefat ettikten sonra onun cenazesine katılması şart mıdır? Bir görev midir? Böyle bir soruyu inşallah cevaplamaya çalışacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişinin, Müslüman bir kardeşinin cenazesine katılmasının bir görev olduğunu bildirir bize. O bir vazifedir. İnsanların birbirlerine karşı birçok görevleri vardır. Bunlardan bir tanesi, belki de en sonuncusu, öldüğünde o kişinin cenaze merasimine katılmaktır. Bu hususta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini hatırlatmak isterim. Allah Resulü şöyle buyurur: müminin mümin üzerinde 6 hakkı vardır der Aleyhisselatü Vesselam. Hastalandığında ziyaret eder. Dostlar, bizim bu hususta biraz açılımını yapacak olursak, özellikle hassas davranmamız gerekiyor. Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 vazifesi dedik, Allah Resulü bunları bildirdi. Tek tek üzerinde duracağım. Hastalandığında onu ziyaret etmesi. Şu vehamete kapılmayalım, şu gaflette olmayalım. Hastalanan herhangi bir yakınımız, herhangi bir tanıdığımız, herhangi bir komşumuz, akrabamız, eğer zenginse, makam mevki sahibi ise, dünyada iktidar sahibi ise, herkesin bir iktidarı var da bazılarının iktidarı biraz daha göze çarpıyor, hemen hastaneye veya hasta olduğu yere koşup onu ziyaret etmek, ama fakir bir komşu, gariban bir akraba veya bir tanıdıksa elbette giderim deyip ertelemek bir gaflettir dostlar. Bunu yapmayalım. Biz hasta ziyaretini Allah rızası için yapacağız. O benim hastama geldi diye ben onun hastasına gitme mecburiyeti ve görevi bilmeyeceğim, hissetmeyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin mümin üzerindeki 6 görevinden biridir hesabıyla Allah rızası için gideceğim. Giderken sevap kazanacağım. Çünkü bu bir ibadettir. Hasta da sevap kazanacak. Eğer İslami bir şuur ve bilinçle hareket ederse, giden, ziyaret eden de sevap kazanacak. Hasta da sevap kazanacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine buyurur. Bir hasta ziyaret edildiğinde, hastaya nasılsın diye sorulduğunda, hasta da hamd ederse, Rabbisine hamd ederse diyor, onun küçük günahları sonbaharda dökülen yapraklar gibi dökülür, Allah onu affeder. Aynı bu nispette onu ziyarete gidenin de mükafatı üstündür, çoktur. Öyleyse biz fakir, zengin, efendim gariban, herhangi bir şey gözetmeden Müslümanın Müslüman üzerinde görevlerinden biri olan hastalandığında onu ziyaret etmektir. Gidip geçmiş olsun demektir. Ama yanında saatlerce oturmak değildir. Hasta ziyareti kısa olur denilir ya. Hastanın hal hatırı sorulur. Gerekirse enfeksiyon kapma riski durumu varsa hiç yanına bile gidilmez, uzaktan bir selamlamayla hasta ziyareti gerçekleşmiş olur. Bu hususta da bakıyoruz. Bazılarımız gidiyor. Enfeksiyon riski olmasına rağmen çok ağır bir ameliyat geçirmiş. İşte yanında dakikalarca oturmalar, muhabbetler, sohbetler, belki de yakınları adam ya doktor yasak etti bile diyemiyor. Bu hassasiyeti de hatırlatmadan geçemeyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki ikinci görevini öldüğünde cenazesinde bulunur dedi. Sorumuzun cevabı bu hadiste vardı. Öldüğünde cenazesinde bulunur. Yani taziyesine gider işin ikinci bir boyutu. Birinci boyutu onun cenazesine katılır. İmkanı varsa tüm imkanlarını zorlar. Hemen işte bizim şehirlerde şehir mezarlıkları var. Orada kaldırılıyor cenazeler. Veya köydeyse köy mezarlığında herhangi bir mezarlıkta hemen mezarlığa gidilir. Onun teçhis ve tekfinine katılır. Müslüman, Müslüman kardeşinin yani kefenlenmesine, onun cenaze namazını kılmasına, cenaze namazı duadır aynı zamanda. Kardeşine dua eder, yakınına, tanıdığına, akrabasına ve daha sonra onun defin edilmesine şahit olur. Yine orada kendisine dua eder. Daha sonra döner gelir ve son vazifesini yapmış olur. Hasta ziyaretinde olduğu gibi, efendim fakir gariban birisi elbet giderim dedin, bir duydun ki üçüncü günü de geçmiş. Eyvah, gitsem mi gitmesem mi, ya gitsem ayıp olur, daha da gidilmiyor. Ama efendim makam mevki sahibi biriyse, servetçe zengin biriyse hemen koşuyoruz. Sağa sola haber de gönderiyoruz, haber de uçuruyoruz. Efendim toplanalım hemen, gidelim hemen taziyesine, hemen cenazesine katılalım. Bunlar doğru değil, Allah rızası için gideceğim. Bazıları da şunu söylüyor, ya falan vefat etmiş gidelim mi falan. Hayır diyor, o benim amcam vefat etmişti veya babam vefat etmişti, o gelmemişti. Ben de gitmem. Ya bu böyle karşılıklı olan bir şey değil ki. Allah rızası için hasta ziyareti, cenazeye katılma olayı Allah rızası içindir. Eğer değilse hiç yapmayın. Yani sevap yerine hatta günah bile kazanırız. Bu hususa da özellikle dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim. Gider orada arkadaşımızın, kardeşimizin, akrabamızın, komşumuzun her kimse cenazesine katılır, ona dua ederiz. Tabii bu konuyu cevaplarken aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer altı görevlerini de hatırlatmakta yarar mülahaza ediyorum. Çağrıldığında davetine icabet eder. Evet, düğün çağrısı, düğününe icabet eder. Normal bir davet yapar, icabet eder. Tüm imkanlarını o davete gitmek için harcar. Yoksa vaktim boşsa giderim. Veya sıralamaya koyarım. İki davet var, üç davet var. Acaba hangisine gitsem, hangisinde görünsem daha iyi olur. Hesabı yapıp gidersen sevap yerine havanı alırsın. Her şeyin merkezinde Allah'ın rızası olacak. Davete de Allah rızası için gideceksin. Benim düğünüme geldiler, gelmediler, çok önemli değil. Beni davet etmişse ben o davete icabet edeceğim, sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır, tavsiyesidir. Bunda sevap vardır, ibadet maksadıyla ben bu işi yapacağım deyip gideceğim. Onun düğün merasimine katılacağım. Mesela düğünde takı falan takılıyor değil mi? Bizim adetlerimizdir, geleneklerimizdir, güzel bir adet. Bazen 3-5 düğün üst üste geliyor, belki parada sıkışıyoruz ama şikayetçi olmayın dostlar, o bir yardımdır ona. En azından o günkü düğünde yapmış olduğu masraflarını karşılar. Yani karşılıklı bir yardımlaşmadır. Bugün onun başında, yarın benim başımda derken böyle Hızır gibi yetişti derler ya. Öyle yetişen bir paradır aslında o gün o takılan takılar. Güzel bir adettir. O şekilde gocunmayalım. Bazen zorlansak da bir şey olmaz diyelim. Güzel bir adetimizi bu şekilde sürdürmüş olalım. Düğün dedik ama davet sadece düğün değildir. Birçok

açtığında ona selam verir. Bir dördüncü görevi, Müslümanın Müslüman üzerindeki dördüncü görevi, selam verir karşılaştığında, yolunu değiştirmez, selam vermemek için yüzünü çevirmez, selam vermemek için görmezlikten gelmez. Değil mi? Müslüman Müslümana selam verir. Çünkü o onu seviyordur. Selam duadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamı yayınız buyurur. Aranızda ülfeti, sıcaklığı, kardeşliği, sevgiyi oluşturacak bir şeyden haber vereyim mi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Selamı yayınız diyor. Selamlaşmak duadır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, selameti, huzuru, emniyeti, güveni, mutluluğu, saadeti seninle olsun. Barış seninle olsun. Ne kadar güzel değil mi? Sonra bir de ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunu da eklediğin zaman Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah'ın bereketi senin üzerine olsun dedin. O da dedi ve aleyküm selam. Senin de üzerine olsun. Tüm bu temennileri ben de senin için diliyorum dedi. Böyle güzel karşılıklı dua ettik birbirimize. Bundan kaçınmayın. Birbirinizi gördüğünüz zaman selamlaşın. Esselamu aleyküm deyin. Ama son dönemlerde bakıyoruz toplumumuzda maalesef İslami duyarlılığımızın birçok hususta azaldığını görüyoruz. Selam noktasında da öyle. Selam vermemek için gayret gösteriyor. Oysa Müslüman selam vermek için gayret göstermelidir. Bakın tekrar ediyorum. Biz artık toplumumuzda Müslümanlar birbirlerine selam vermemek için gayret gösteriyorlar. Selam vermek için gayret göstermemiz lazım. Çünkü selam da bir ibadettir. Ve Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 görevinden biridir. Ve 5. maddeye geçelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerinden biri de efendim hapşırdığı zaman elhamdülillah demesi, elhamdülillahi duyan kişinin de yerhamukallah demesi. Burada da birbirine dua vardır. Elhamdülillah, niye elhamdülillah hapşırdığın zaman? Çünkü şifadır o. Allah Resulü buyurur, 2 defa hapşırmak şifadır, 3.'sü belki hastalıktır değil mi? Çokça hapşırmak. Ama hapşırmak şifadır. Beyindeki damarlara, tıp bunu tespit etmiştir. Bizim alanımız değil ama biz bunu öyle duyduk, biliyoruz. Çok büyük faydası olduğunu kalbe, kalp damarlarına çok büyük faydası olduğunu, bundan dolayı da elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Yerhamukallah diyor. Övmek ve ölmek Allah'a mahsustur. Allah sana rahmet etsin diyor karşıdaki kişi. Tekrar hapşıran diyor ki yahdine ve yahdikumullah. Bu da Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerinden biridir. 6. görev, Müslümanın Müslüman üzerinde varlığında ve yokluğunda onun hakkında samimi davranır der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek? Namusunu namusu gibi bilir. İsterse adam var olsun, isterse yok olsun, başka yerde olsun. Onun malı, onun canı, onun kanı, onun namusu, kendi malı, canı, namusu gibidir. Öyle korur, öyle bilir. Müslüman birbirini gözetir, kollar, birbirinin arkasında dedikodusunu yapıp, iftira atıp kötülemez, tecessüs yapmaz. Aksine onu kötüleyen, dedikodusunu yapanı susturur. Onun lehine konuşur, aleyhine konuşulanı izin vermez, susturur. Böyle de bir göreviniz var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbiriniz üzerinde. Maalesef bu görevi de çokça ihmal ediyoruz. Adam dedikodusunu yapıyor. Ben diyelim başkasının dedikodusunu yapıyorum. Yanımdaki de he ya öyleydi ya diyor. Ne yapmalıydı? Arkadaş o kişi burada yoktur. Yani onu kötüler vaziyette, aşağılar vaziyette niye konuşuyorsun? Susturamadın beni. Yanımdan ayrılıp gitmen gerekiyordu. Biz aksini yaparsak maalesef onun günahına biz de ortak olmuş oluruz. Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerinden bahsettik. Ama Müslüman, Müslümanın cenaze merasimine katılması şart mıdır? Katılması gerekir mi bir soruyla harekete geçerek buraya kadar geldik. Evet, gerekir. Bir vazifedir, bir görevdir. Elimizden geldiği ölçüde cenazeye bizzat katılıp, namazını kılıp, defnedilmesine, define edilmesine şahit olmamız ve dua etmemiz gerekiyor.

0: sevdik dostlar. Evet değerli kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Yüce Rabbim Müslümanların Müslümanlar üzerinde olan hak ve görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kullarından eylesin bizleri. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel FM. Kudüs.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

لله دركم يا أبناء القسام، توفيق رباني عظيم وهمة صديقية عالية.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti.

ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Vatilamas Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuci Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudilerse Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronius şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

0: Tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayncalut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası, Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 savaşında ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 Savaşı'nın 7. gününde İsrail, Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber kapısıdır. Bu kapı daha sonra Megaribe kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaları için Megaribe mahallesini ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe kapısı ve duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك ان نحمي المسجد الاقصى المبارك ان نحمي المسجد الاقصى المبارك
2: قد ينطفئ ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى لمن لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ.
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.